0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

17 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Bugün haftanın son çalışma gününde yine günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşacak. Hepiniz hoş geldiniz. Haftayı şöyle güzel bir veda ile kapatabilmek adına enerjileri yüksek şarkılar 120 dakikaya yakın sizleri bekliyor. Önce

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik de bir etkinlik oldu değil mi izlediğimizde bu yıl? FIFA'nın bu vitrin turnuvası ülkelerin markalarını oluşturabileceklerini, nüfusları geliştirebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor diyebiliriz. Bir takım sahadaki iyi performans göstermesine rağmen oyuncuları sağ dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı da bir imaj yaratabiliyor. Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak yumuşak güç deniyormuş efendim. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten yumuşak güç olarak kazanan kim oldu? Detaylarıyla bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk ve yumuşak güçten bahsettik. Nedir bu yumuşak güç? 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Dr. Paul Widdop Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden ve Simon Cevidik o turnuvadan çıkan en iyi 5 yumuşak güç kazanını yayınlamıştı ve bu yıl aynısını da 2026 yılı için yapmışlar. Widdop'a göre yumuşak güç karmaşık ve dağınık bir dünyada ülkelerin rakiplerinden ayrışırken belirli bir değer ve nitelikler dizisini yansıtmalarının en etkili yollarından biri olmaya devam ediyor diyebiliriz. Sosyal medya etkileşimi, takım ortaklıkları ve yıldız oyunculara dair veriler ışığında oluşturulan sıralama şöyle diyeceğiz ve başlayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var.

diyebiliriz. Haaland bazen Norveç'in kürek çekme kutlamasından liderlik etti ve Norveç birlikteliğini vurgulamak için bir davul çaldı. Oyuncular ve taraftarlar yumuşak gücü birlikte yarattı diyebiliriz. Bir maç sonu röportajında Haaland "biz iyi insanlarız" demeye kadar işi vardırdı. Bu durumlar onları zirveye oturttu.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nın öne çıkan başlıklarını inceliyoruz. Fransa var sırada. Bu milli takımın süre gelen yumuşak gücü diyebiliriz. Turnuva öncesinde Jack Mekus markasıyla yaptığı işbirliği duyurusuyla sinyali verilirken lüks hoşgörüden kaynaklanıyordu. Paris moda evi nefes geçici moda şovlarıyla biliniyor biliyorsunuz ki Dünya Kupası sırasında da Fransız milli takımı da benzer bir itibar kazandı diyebiliriz. Michel Olis, Mbappe gibi oyuncular Fransa'yı küresel yumuşak güç sıralamalarının zirvesinde görmeye alışkın olduğumuz türden bir stil sergilediler. Fransa'yı izlemek Sen Nehri'nde bir gezinti ya da Şanzelize'de bir yürüyüşün futbol karşılığı gibiydi. Gören...

Hanımlar beyler, yumuşak güçten bahsetmiştik sizlere. Bu yıl Dünya Kupası'nın öne çıkan yumuşak güçlerinden bahsediyoruz. 2026'nın gerçek kazananı işte bunlar. İngiltere Dünya Kupası kadrosu duyurusunun temeli olarak The Beatles'ı ve sarı denizaltı motifini kullandı. Bu nostalji odaklı havalı duruş, oyuncuların Oasis'in 1995 çıkışından bu yana 22 milyondan fazla satan hiti Wonderwall'u İngiliz taraftarlarla birlikte seslendirmesiyle daha da güçlendi. Bellingham stadyumların sıklıkla The Beatles'ın heyecat parçasıyla yankılanmasıyla bu müzikal anlatıyı da ileriye taşıdı diyebiliriz.

Harika Şarkılar Eşi'nde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eskiden insanlar nasıl serinliyordu, bundan bahsediyorduk. Tavan vantilatörüyle devam etmek istiyorum. Ama tabii bu bildiğimiz tavan vantilatörü değil, elle çalışan tavan vantilatörü. Bunun kökeni Hindistan'a kadar dayanıyor sevgili dinleyenler. Bu sistemde binlerce yoksul mevsimlik işçi bir ip çekerek odadaki kumaşı ileri geri hareket ettirir ve zengin kesimin serinlemesini sağlardı. Amerika'nın önceki dönemi güneyinde ise köleleştirilmiş genç insanlar da bu görevi yapmaktaydı. Devam ediyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Güneday'ın en sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 2026 kupasına, Dünya Kupası'na damgasını vuran ülkelerden bahsediyorduk. Belki de turnuva başlarken bu ülkenin varlığından bile insanların %98'i, 99'u haberdar değildi diyebiliriz. Kimden bahsediyoruz efendim? Yeşil Burun Adaları'ndan. Onlar da yumuşak güç listesinde 5. sırada yer almış. 500 bininin biraz üzerindeki nüfusuyla bu milli takımın ilk Dünya Kupası katılımıydı. Kalecisi Bozinya'nın annesinin ülkeye girişine izin verilmediğinde takım kendini uluslararası spot ışıkları altında buluyor ve kadının hikayesi küresel sempati topluyor. ABD hükümeti oğlunu izleyebilmesi için vize sürecini hızlandırıyor ve mütevazi takımın turnuvasına böylece zorluklar içinde zafer damgası veriliyor. Takım grup aşamasını geçmeyi başarıyor ve ülkesine uzun süre hizmet edecek bir türden yumuşak bir güç yaratıyor diyebiliriz.

0: ilk. Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
1: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
0: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
1: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
0: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
1: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127, 715-698-377-8090.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

0: her gün tatil.
1: 17 Temmuz 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben Tümerkan Söğüt, evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

2026 günlerden cuma dedik. Yurdun kıyı kesiminde Karadeniz yani kuzey kıyısının tamamında yağış etkili olurken bugün diğer kesimlerde hava sıcaklıkları epey bir yüksek diyebiliriz. Kuzey Ege'de de bu arada şiddetli rüzgar var, hatırlatmada bulunalım. Peki cumartesi pazar bizleri nasıl bir hava bekliyor? Doğu Karadeniz'de sadece yağış etkili oluyor. Belki cumartesi günü Orta Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış görülebilir. Ama cuma pazar gününe geldiğimizde sadece Doğu Karadeniz'de etkili olduğunu görüyoruz. Yağışın pazar planı yapanlara duyurulur efendim. Haftaya da Trakya'daki ve Doğu Karadeniz'deki yağışla başlayacağız ama hava sıcaklıkları yine had safhalarda olacak tüm noktalarda.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, DuroStick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με MetaMet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

Hanımlar beyler, festivalde bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Güzel bir haftayı daha noktalıyoruz işte şimdi sizlerle. Pazartesi yeniden yepyeni bir haftaya başlarken enerji dolu bir başlangıçta sizlerle buluşabilmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Batı Trakya'da bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu, Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127-715-698-377-8090.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar üzenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyanmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

sizlerden, sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Haftanın sonuna geldik. Biz gerçi yarın da çalışıyoruz ama birçok kişi Gürdan'ın zannettiği gibi yarın da çalışıyor. Oysa birdenbire Gürdan'a bir haber gelecek. Yarın da çalışıyorsunuz, yarın da çalışman lazım diyecek. Diler ona. Ben öyle hissediyorum. Benim içime öyle doğuyor. Abdala aptala malum olurmuş. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Haydi gelsin günaydın mesajları Radyo City. Radyo Terapi. Faik. Nasılsın Faik? Mehmet Hüseyin abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalı gibisin. Gözleri aşka gülen

Enes bu ne bileyim ben? 4 saat önce aktifti. Ondan sonra sabahleyin uyanamıyor. Enes Şerif. Allah'ım yarabbim. Hasan Kaşıkçı abime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ahmet Ali. Kafa Pastanesi. Tatlı yiyor. Tatlı konuşturuyor. Kafa Pastanesi hep yepyeni. Lezzetli ürünlere imzasını atıyor sevgili dostlarım. Kafa Pastanesi lokumlarıyla. Kafa Pastanesi çok sevilen, çok tutulan yeni ürünü muhteşem profiterolüyle. Kafa Pastanesi efendim birbirinden güzel turtalarıyla, pastalarıyla. Kafa Pastanesi fark yaratmaya devam ediyor. Kafa Köy girişinde Kafa Pastanesi'nin tüm elemanlarına Özkan abiye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer abi. Haydi Gürkan. Hadi Adem abi günaydın. Leblebici Hüseyin Agamam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Akraba davay, napreş. Davay, napreş, napreş, davay. Haftanın son gününe saatten kala günaydın. İyi taraflar olsun sana da pazar çabucak gelsin. Muhalar demiş Gürdan Salih. Sen yarın çalışmıyor musun şimdi? Günaydın Sinan Beysoft'a SBS Consulting'en öğren tekrar günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen kedinin çukurun nasıl olduğunu nereden biliyorsun be Gökhan? Ha? Terbiyesiz edepsiz Allah seni. Aynur ablacığım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydınlar. Halil abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Günaydın McKettering. Günaydınlar Necdet abi, Necdet Hanım. Doktor Sadık Ahmet'in ölüm yıldönümü mevlidine hazırlık yapıyoruz demişler. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yarın saat 19'dan itibaren sevgili dostlar. Sadık Ahmet'in ölüm yıldönümü kutlanacak. Anılacak diyelim, kutlanacak demeyelim.

31. yıl dönümü 31 yıl olmuş ve 24 Temmuz 2026 Cuma saat 19'da Kahveci Mezarlığı'nda anma töreni yapılacak sevgili dostlar. Kuşlar gibi ve Mekketering evlerinizde, iş yerlerinizde, Mekketering mevlitlerinizde, bin menü ve üzerinde menü aldığınızda Mekketering'den çok özel şok indirimler yapılıyor. Mekketering sabah saatlerinde çorba çeşitleriyle hizmet veriyor sizlere. Kolay gelsin Mekketering çalışanlarına.

şey Alimoğlu'la. Ha? Bugün mü? Bugün. 24 Temmuz bugün. Ya yarın diyorum vallahi billahi. Bugün. Bugün sevgili dostlarım. Saat 19'dan itibaren. Teşekkür ederim beni düzelttiğin için Alimoğlu'la. Teşekkür ederim. Alimoğlu'la. Ya Sufilemu. Yarın sabah kalkabilirsem yataktan atarım bir foto demiş Gürdan Salih. Zülfiye Yılmaz günaydın Haskova'dan demiş. Günaydın. Haskova'ya günaydınlar. Efendim Hatice ablama günaydınlar. Meşe'ye günaydınlar. Çok iyiyim, son bir hafta kaldı gelmeme diyor Yasin. Sen de arabalar mı gelenlerden olacaksın? Arabalar mı geleceksin sen de? Vay ne trafik var, vay nasıl yollar kapalı, vay. Senin Volvo'lan benimkini yarıştıralım mı? He? Erdem Kamber Kalimera Gürkan abi diyor. Cuku. Günaydın başkan diyor. Günaydın başkan. Yılmaz Kasım abi Bulgaristan'a günaydınlar. Nasıl öyle sen kibar konuştun Ali abime demiş Ahmet Osman. Vardır bir çıkarım. Yoksa durup dururken niye kibar konuşayım? Sana kibar konuşuyor mu? Hayır. Ne zaman ki köye kutular takılacak internet kokusu alacağım. Ondan sonra sana da çok kibar konuşacağım. Ya.

Panini bilir misiniz siz panini? Panini diye bir ekmek var. Son zamanda onu keşfettim. Panini'nin arasında ne koyarsanız koyun çok güzel oluyor. Panini. Havalimanında ilk defa herhalde yedim. Everest'te yedim. Atina'da. Havalimanında Everest'te yedim uçak beklerken. Çok hoşuma gitti. Arasında tavuk şeyi koymuşlardı. Tavuk kroketleri koymuşlardı. Şimdi dün eve de aldım. Ben de arasına hindi salamı koydum. Efendim cheddar kaşar koydum. Azıcık sarımsak tozu serptim. Bir de tost makinesinde bastım. Oh Müzeyyen Senar, sen kimseyi sevemezsin. Sevmeyeceksin derken bir yedim onu ama ne güzel. Panini çok güzel bir ekmek. Panini. Evet çok çile, artık kısmetse ne çıkarsa onu yaşayacağız. Sen Tesla aldın ha demiş Yasin. Bende hem Tesla var, hem Volvo var, hem şimdi Mercedes GLC kupenin çıkmasını bekliyorum. O çıkarken daha hemen elektrikli olanı alacağım. Hemen. Şimdi onu o var sırada. Turan abi, günaydın. Günaydın, panini 40 yıldır var. Yeni keşfetmen normal demiş Hasan Şerif Ali. Sabah sen şimdi kaçırmasana. Sabah kaçırmasana sen şimdi sen. Allah yarabbim. Kuşlar gibi kimisi bir yuva kuralım. Kaçmayayım seni şimdi. Şeyin kaşıyacağından. Hani sırtını kaşıma böyle plastik eller var. Onlarla seni kaşırım. Sevcan Yümen Hanım ablama ve o güzel adı neydi, sakız çiçeğine günaydınlar. Gülses Ali günaydın. Rahim Nizam günaydın. Selçuk Bekir Dobrotro. Faik Doğancı. Ayla Bayram. Zehra Emir Zekeriye. Vay ne güzel fotoğraf. Özcan Hasan günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Sevim Boğazi. Günaydınlar ne güzel fotoğraf. Tayfun Gülcan, günaydın. Mehmet Hüseyin, Agam İrfan Abdullah, Erkan Nurcan, Mehmet Ahmet Hasan, Ekrem abi Nurşen abla, Ahmet Demirci, Salih Mustafa. Vay ne çirkin fotoğraf, internetten bulmuş koymuş ama beğeneyim ayıp olmasın. Bülent Üstüp günaydınlar. Ali İhsan Tanyolu günaydın. Sana da günaydın değil mi demiş Hasan Şerif Ali ha? Bana günaydın en iyisi günaydın değil. 4 saat önce aktifmiş. 4 saat öncesine git. Saat kaç? Ondan sonra sabahleyin uyanamıyor. Sabahleyin kim bilir kaçta başlıyor dersine. Ben 8'de uyanıyorum diyor. Aşk***sın sen Enis. Aşk***sın. 8'de uyanırmış. Yalan yine hemen cebinde. San Siro. Gallimera San Siro. San Siro. Uzun yıllar, 20 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. San Siro. San Siro ile beyaz saçlara 10 dakikada son. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içerikten de kapamada uzman marka. Softoplast. Seçkin bakkal ve marketlerde Softoplast sevgili dostlarım ve San Siro satış noktalarında. Erkeklere ve bayanlara beyaz kapamada uzman isim Softoplast markası. Doğal görünüm veriyor. Hiç saçınızın, sakalınızın boya olduğu anlaşılmıyor. Softoplast. San Siro. Günaydın Gürkan abicim. Hayırlı sabahlar. Bu sabah misafirimiz var demiş. Tavşan. Oh ne güzel yatmış hayvancık. Oh ne güzel yatmış hayvancık. Faik olsa hemen çevirir tüfek. Tak diye bu hayvanı vurur. Gidinin avcılığını ya. Hiç sevmiyorum bu avcıları. Hiç sevmiyorum bu avcıları. Hiç sevmiyorum Ahmet bu avcıları ben. Bak ne güzel tavşancık yatıyor yeşil yerlerde. Siz hemen görseniz hemen doğrultursunuz silah. Tang tang tang tang. Ahmet Just Green. Ya, bak şimdi nasıl sinir oldum avcılara bak.
Galiben abi, iyi yayınlar, herkese güzel gün olsun demiş Durmuş. Harmonistan Seyla Durmuş. Seyla Durmuş. Okulumdan kavga yapıyorum gene bu sabah.

Oh. Oh, kahvemde ne içiyor? Buz gibi. Mikrodalgam bozuldu ondan, yoksa yaz kış sıcak kahve içerim ben. Mikrodalgam uzun süredir bozuk. Kaç ay oldu mikrodalgam, yeni mikrodalga alamıyorum. Ya megalodalga çalışıyor ama megalodalga küçücük kahve konmaz. Büyük fırına. Her zaman kaçma fırsatı tanıdım. Prensip meselesi demiş. Duran hayvana hiç ateş ettiğim yok demiş Ahmet. Ama dingil. Seni gören hayvan tabii ki kaçacak. Tabii ki kaçacak canını kurtarmak için. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. Nereden baksan sen suçlusun. Sen suçlusun. Nerede baksan sen suçlusun. Günaydın. Erdal Bayram, ne oluyor? Cuma günleri de makyaj yapıyor musun? Fahit Tuzlacı. Ne o tan tan tan, üç fişek attım bir tavşana, fişek fiyatlarından haberin var mı? Günaydın demiş Fahit Tuzlacı. Hiç sevmeyeyim, nefret ediyorum avcılardan. Bena vursun avcılara diyor Gökhan Karaylı. Piştavları patlamasın diye Gökhan Karaylı. Günaydın yumuşak arkadaşım diyor Tanju Halil İbrahim. Nerem yumuşak? Nerem yumuşak? He? Ah, mikrodalgam bozuk bozuk. Bozuktur mikrodalgam. Mikrodalga fırınlarda pahalı. Ay ay ay ay. Ay, mikrodalga fırınlarda İmamoğlu'na gideyim de bir mikrodalga fırıncık versinler bana. İmamoğlu, mikrodalgalar, büyük fırınlar, küçük fırınlar, beyaz eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri. İmamoğlu'nda güreş enerjisi termos fonları, ilyakolar aynı şey. Klimaların satışı ve kurulumu, ısı pompalarının satışı ve kurulumu. İmamoğlu, Yassıköy'de, bizim Gökmen'in, balıkçının, istiyopolyop, stopolyop, istoryaların olduğu yerde. Sesli okuma demiş, diyeceğim bir şey demiş birisi. De bakalım, ne diyeceksin? Ne diyeceksin, de bakalım. Her köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı demiş Mahir Tuzacı. Kara gözünü seni doyun. Gökten kemik de yağıyor, biliyor musun sen değil mi? Ben birkaç sene önce Volvo'nun XC30 modeli çıkmıştı. Hani en genç modeli. Onu denemeye gittim. Onu görmeye gittim, bakmaya gittim. Volvo bayine, Kavala'ya. Sonra şimdi onlarla kavgalık mahkemelik olduk ya. Şimdi ne ben gidebilirim ne bir şey. Beni koştururlar gidersem. Ondan sonra Pulet'e. Ya, baktım arabanın camı çatlak. Ama dedim adamın adını da unuttum. Neydi adamın adı? Kostam mıydı? Dimitri miydi? Miço muydu? Neydi adamın adı? Dedim bu arabanın camına ne oldu dedim. Ne olduğunu dedi. Anlatsam dedi. İnanır mısın? İnanmayacaksın dedi. Ne oldu dedim. Efendim bir tane martı koca gidik bir hayvan kemiği almış ağzına. Uçarken kemik ağır gelmiş. Ağzını açmış, düşürmüş kemiği. Volvo'nun camının üstüne gelsen kemik. Kendi gözlerimle görmesem inanmayacağım dedi. Kendi gözleriyle görmüş adam. Tam kemik arabanın şeyine düşmüş. Babrisine düşmüş, kırmış, çatlatmış babrisi. Ya gökten de kemik yağıyor bazen. Ne oluyor bakalım ben mikrodalgacı, günaydın demiş İhran Solis. Günaydın. Günaydın. Sen gene bak keraneci. Sen gene bak keraneci, her cuma Müslüman oluyorsun. Barcı pavyoncu keraneci, kim olduğunu söylemeyeyim, dua et. Heh. Bana. Abone Nida, neredesin sen? Ya Rabbi, şu anda radyosunu eline almış, frekansını 107.6'ya ayarlamış. Gürkan diyen dinleyicilerine güzel bir program dinlemeyi nasip et. İş bu radyo dünyasında, bize de bir sponsorcuk, bize de biraz dinleyici diye yalvaran radyoculara da sen bilirsin ne yapacağını. Hadi günaydın, çok hayırlı, hep hayırlı cuma sabahından demiş Nida. Çok güzel bir dua, amin, amin. İlk önce o dua, radyocuların Allah kalbindeki fesatlığı yok etsin, ondan sonra Allah gönüllerine göre versin. Sen de destek of, ol laf Süley avcılara demiş Gökhan Karaylı. İşte söyleyeyim, tane söyleyeyim. Yalnız bırakmayayım seni, söyleyeyim, tane söyleyeyim. Dünyanın lafını söyledim avcılara sabah sabah. Köpeği götüreceğim aşıya bugün demiş Ahmet. Sen aşı yaptırdın mı? Yeni bir aşı çıkmış. Dün bize bana şey söyledi akşam Şevket. Ya kalp doktoru, yeni bir aşı çıkmış.
Dün bize bana şey söyledi akşam Şevket.

Ahmet, kaç yakala. Ahmet kaç yakala. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Yumuşak dilim ben mi? Kuştum ben. Kuş. Oo Ahmet. Ahmet abi demiş, ne var? Ne var Ahmet? Söyle çocuğum. Ayaz günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, şarkıyı bırakacağım dinleyelim. He? Anladın mı kardeşim? Ha? Seni koca sebebek seni ya. Cuma günleri Müslüman oluyorsun sadece. Seni pavyoncu parçı seni ya. Leyla, günaydınlar olsun bakayım, günaydınlar olsun bakayım, günaydınlar olsun.

günaydın Gürkan Bey, öpücük gönderiyorum size demiş Rustem İdiz Panagiotis. Apık sapık isimlerin öpücüğünü kabul etmeyeyim. Rustem İdiz Panagiotis baksana. Baksana şimdi nasıl dinim bozuldu ya. Tövbe bismillah ya Rabbim ya Resulallah. Tövbe ya Rabbim Allah'ım. Sana nasıl dinim bozuldu şimdi Rustem İdiz Panagiotis. Günaydın Gürkan abi. Verginaz'a çalışan babama kolay gelsin demiş Ahmet Överer abi. Günaydın. Hüseyin Bircan'a da günaydınlar demiş Hasan Şerif Ali. O dil. Hüseyin Bircan dil o. Bir tahmin hakkın daha var. Seni de yakından tanıdığım birisi. Çok tatın, sen ve senin gibiler avcıları sevmiyorsa demiş Faik Tuzacı. Yasin gelmeyen mi batağı sen demiş Tanju. Bu avcıların önüne 31 tane tavşan çıksın da fişenkleri nemlensin. Patlamasın, kursağında kalsın o avlar. Gelsinler kahvede anlatsınlar terüyle tebüyle yaptık diye. Ama hiçbir tavşan hiçbir av vuramasınlar. Fişekleri nemlensin, patlamasın piştoları bu avcıların. Bu avcıların piştoları hep aşağı doğru baksın, hep yukarı patlamasın hiç. Günaydın efendim. Günaydın. Rasim. Günaydın. Rasim. Kemal Sunal nasıl diyor bir filminde? Elleyince sertleşen yerlerimiz de var diye diyor. Turan abi. Ha? Hasan diyor ki Oğuz senin de cuma mübarek olsun diyor.

Τι είναι αυτό ρε φίλε? Α, α, το σκουτ που το βρήκες ρε φίλε? Πού το βρήκες το σκουτ ρε? Günaydın, Gürkan güzel gün olsun demiş. Sabah Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Oğuz yazıp yazıp silme. O görüyorum yazdıklarını. Yazıp yazıp silme. Tanju yolları süpürsün geliyorum demiş Yasin. Süpür yolları. Rıfat marketlerin bütün şubelerine günaydınlar. Rıfat marketler geniş park yeriyle, harika reyonlarıyla, geniş reyonlarıyla, efendim marka ürünleriyle, kalitesiyle, fiyatıyla marka. Rıfat Market çalışana sevgisiyle, saygısıyla, müşterilerine kendisine sevgisiyle, saygısıyla fark yaratan marketler. Rıfat Market yeni şubesi Kurcalı'da hizmetinizde. Rıfat Marketlerin tüm çalışanlarına Rıfat Marketleri günaydınlar. Bin bir çeşit tek market, nasıldı sloganları unuttum da. Rıfat Market.

Binbir çeşit tek adres. Fat Market. Gel gel, ısmarlan evrek bize, hadi bakalım demiş Tanju. Samaskandito trapezi, ondan kaçış yok. Ya. Erkek arkadaşını da alacak yanına. Haşmet'i bize masa yapacaklar.

Rasim, canım niye tanımayacağım? Salak mıyım ben?

Cazgri'nin doğal çamaşır deterjanlarıyla yıkıyorum. Ben bunu her gün, her akşam yapıyorum. Hep de don alayım bugünlerde. Çünkü don değiştirir gibi sevgili değiştiriyorum. Değişik değişik donlarla çıkmak lazım değişik sevgililerin karşısına. Aynı donla çıkarsan uğurlu gelmiyor. Uğursuz oluyor. Bundan öyle. Bam hepsinler. Bam hepsinler. Eyler. Ve... Ve Just Green. Bak şimdi yine makineye 6 tane don aldım, dün onları yıkayacağım. Bak aklıma geldi, makinede duruyor onlar. Şimdi hemen gireyim, Just Green'im, onları hemen yıkayayım. Yumuşatıcılar, doğal deterjanlar, bebeklerin biberonlarını, bebeklerin eşyalarını yıkamak için kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green, J-U-S-T, Just Green adıyla Batakya'daki bakkal ve marketlerde. Sen Tancı olan ben Haşmet'ten çift çift takılırız. Levrek yeriz canım, lafı mı olur demiş Yasin. Amin amin bravo demiş. Bravo demiş Tancı. Aydın Mehmet, sana da günaydın. Faik Tuzacı, senin köpeğine de günaydın. Ay ne güzel köpecik maşallah. Ay ne güzel kupayı. Ahmet Junior'um günaydın. Elare. Elare. Avgi yapı epe. Akuyre. Avgi yapı.

Oh kendim hani kıyamam kızana ben. Kıyamam mı bu kızana ben? Bir kızım bana yazıyor. Bütün kötü alışkanlıklarımı geride bıraktım. Bana öyle deme. Ben evden dışarı çıkmıyorum diye. Oh gene bak kıyamam bak kıyamam. Vay vay vay vay vay vay. Sen sevgili değiştirdiğin için almıyorsun donları galiba sık sık. Mühürlemeye başladın donları demiş Fahim. Benim senin conta gibi contam gevşek değil. Sen benim contayı seninkinden karıştırdın galiba. He?

Fener'de en yüksek noktadan martıların sesiyle efendim şey yapmak isterseniz, balık yemek isterseniz Faros, et yemek isterseniz tavuk yemek, risol yemek isterseniz Faros, Faros Fener'de. Eğer pasta yemek isterseniz, kahve içmek için de Faros'a girebilirsiniz. Muhteşem manzarasıyla hizmetinizde. Martı sesi dedim de geceleri bağıran bir tane kuş var. Ben onu ebabil zannediyordum. Akşam oturduk. Dün geç geldim, hep işlerimiz vardı. Oraya koştur, buraya koştur, oraya koştur, buraya koştur. En son şeye gittik işte, Şevket'e gittik. Şevket'e de bir muhabbetler, bir muhabbetler, bir muhabbetler. Bizi kapamışlar içeri. Bütün doktorlar, moktorlar, o binadaki herkes gitmiş, biz kalmışız. Bir baktık çıkamayız kapıdan. Şevket'e bağırdı. Şevket dedim, in dedim asansörle dedim, aç bizi kapıyı. Şevket spor yapıyor adam. Kızan çocuk. Adam işte her neyse. Onu pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt hemen merdivenlerden indi, açtı bize kapıyı. O derece, o kadar çok sohbete dalmışık. Saat 10'a doğru çıktık, yorgun geldim eve. Ondan sonra bir tane kuş bağırıyor. Siz o kuşun sesini biliyor musunuz ben? Babaannem bana küçükken onun ismini söylerdi. Sonra ben onun adını unutmuşum. Ana dedim, bu dedim ebabil kuşu değil mi? Bir annem dedi, sen dedi iyice kaçırdın dedi. Gece ebabil öter mi dedi. Anne dedim, ne kuşun sesi bu dedim. Bilmiyorum dedi. Sonra hemen gittim bizim şeye sordum. Gece dedim huk huk huk diye öten kuşun adı ne dedim. Hemen bizim tevekkele sordum. Dedi ki yarın dedi radyoda dinleyicilerini anlat dedi. O dedi İshak kuşu dedi. Küçük papağan dedi. 19 santime kadar çıkıyor onun boyu dedi. Küçük papağanmış, İshak kuşuymuş. Tak diye buldu anacını sattımın. Babaannem de öyle derdi. İshak kuşu o kızanım derdi. Sizin orada da bağırıyor mu? Bak böyle bağırıyor İshak kuşu. Bak bak. Bak. Bu erkek papağan çıkmış. Bunlar küçük papağan türü. 15-19 santim arasında oluyormuş. Gece bu eşini kızlara kur yaparmış. Erkek olan yaparmış böyle. Huk. Huk. Huk. Huk diye. Ya. Bu dedi yaşadığın yeri de söyle bana dedi, artık arkadaş olduk dedim. Ben dedim palyoka trafiyada yaşayayım. Çok olur oralarda dedi, Ege taraflarında dedi. İshak kuşu dedi. Anlat yarın dinleyicilerine dedi. Tevekkel yapay zeka. Ben biliyorum Gürkan kuşu demiş. Gürkan kuşu demiş Gökhan Karali. Kolay gelsin, günaydın demiş Elif Kara Osman. Bak sizlere neler öğrettireyim programda, bak. Bak. Bak Adramotuz kalmayın, cahil kalmayın. Bak size İshak kuşunun sesini bile yapayım. Kukumak obamanaka demiş İlkan. Kukumak değil bak, İshak kuşu. Kukumak büyük oluyor. Bu kukumak küçüğü. Bu baykuşun küçüğü, sana diyorum ya. Gönis, gönis. İshak kuşu bu. Kukumak küçüğü bu. Bildiğin kukumak ama küçük kukumak. Nasıl Hüseyin Aga? Hani biz insanlar biraz böyle irice normaliz. Hüseyin Aga nasıl? Ha öyle. Bir de Faik'le beraber çalışan kızanın adı neydi? Hani götü yere yakın, ha onun gibi. Yani insanın nasıl küçüğü olursa papağanın küçüğüne de İshak kuşu deniyor.

Panasonic'lisin be manyak, sabah sabah demiş leblebici Hüseyin Agam. Papağanın küçüğü İshak kuşu, insanın küçüğü desen.

Neriman abla günaydın. Günaydın Neriman Salihol abla. Ben yine Ebabil diyorum. Anam diyor ama tevekkül oldu ama diye. Allah'ım yarabbim. Ebabil bir kuştur, sözünden duran çuttur. Yunus şarkıdan kalmış Ebabil aklımda. Öpücüğü geri alıyorum demiş Rustem İdiz bana Götis. Öpücüğünü de geri al, mesajını da geri al. Çık git. Kaç git benim Instagram'ımdan. Kaç. Rustem İdiz bana Götis'miş. Nesin sen Bartim? Ha? Sen hangi millete aitsin? Ne cinsin sen? Senin cinsin ne? Hüseyin Aga öpsün seni demiş Hüseyin Aga.

Günaydın Agacım, Kırcaali Brize. Çocuk giyimden selamlar. Neşeli günler yaşasın radyo terapimiz demiş Kamuran Hüseyinoğlu. Kırcaali Brize giyimde. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. Dobro utro, dobro utro.

Ama biraz daha net çek fotoğrafı da gönder. Tanju çok sesli çekmiş. Ama senin kolesterolün yüksek. Ana trigliseritlerin kaç? Yolla bakayım, net yolla tahlillerini, ben hemen bir analiz yapayım. Momuna keksip nisa, ki momuna keksip nisa, na na na na na nisa, na na na na yes moromu yes. Hey, dünya kadar sponsorum var. İlahiyatta kuru temizleme, İlahiyatta kuru temizlemeye çok teşekkür ediyorum. Kuru temizleme, yaş temizleme, İlahiyatta kuru temizleme, biyolojik temizleme, biyogaz katalizmos, yatak temizleme, döşek temizleme, harbalı temizleme, gelinlik temizleme. Erhan Kalyancı ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor sevgili dostlarım. İlahiyatta boru deyince borusu tıkananlar, borusu açılmayanlar, gece yarısı tavernaların, klapların, barların lağımları tıkanıyormuş, Recep bitip açıyormuş gece yarısı. Recep annesi ve babasıyla beraber hizmet veriyor. Nerede onlar? Onlar Gümüşhane'de. Onlar Antalya Papı'nda 3 numarada konsolosluğun arka sokağında sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Ve ayrıca ev veren lobalar, gider boruları, silikon çeşitlerinize bulabiliyorsunuz. Hay hay kemay may. Hay hay kemay may. May may hay hay. Oy. Hellas Prokat. Prokat ev deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Efendim Keşan'dan sonra şimdi artık Yunanistan'a da bayilik verdiler. Gidin, gezin, görün. Onlarla konuşun. Instagram'dan Hellas Prokat olarak bakın. Ne kadar dayanıklı, kocaman çelik demirlerle hazırlanıyor iskeletler. Ne kadar sağlam, ne kadar güzel yapılar. Hellas Prokat, Hellas Prokat, Hellas Prokat, Hellas Prokat. Trigliseritlerin niye o kadar yüksek ve Tanju?

kötü kolesterolün de yüksek, 185'i yok, normal onlar. Biraz natrium fazla, yok o da normal. Total kolesterolünü göndersene be. Total kolesterolünü. 222 mi? Total kolesterol. Bu Yasin'inkimiş. Şaşırtma beni Yasin. Kaç oradan çıkan adam? Allah'ım ya Rabbim, yanlış insanın şeylerine, tarihlerine bakıyorum. Şeker 80 gayet normal. Urea 19 normal. Kolesterin 212. Biraz yüksek. Trigliseritlerin çok yüksek. Niye öyle be? E, 240 niye öyle, senin trigliseritlerin niye yüksek? Ne yedin? Tahlillerini yaptırmazdan önce patataki matataki kızartma mızartma mı yedin? HDL kolesterolün gayet iyi. 51. LDL de iyi. Skosek, epidefosfatik, bunlar hepsi normal. Yes, yes. Azıcık kızartmayı, eti yağlıyı, eti meti kes. Yoksa kolesterol atmaya başlarsın bak. Trigliseritleri düşürmenin en iyi yöntemi, sevgili dostlar, balık yemektir. Balık yemiyorsanız balık yağını tablet olarak alabilirsiniz. Omega 3'ün trigliseritleri düşürdü, kanıtlanmış, ispatlanmıştır omega 3. Ama sağlıklı olarak, doğal olarak düşürmek istiyorum diyorsanız bol bol balık yiyin, somon yiyin mesela.

Vallahi billahi bana geldiği gibi vergi mi geliyor? Ondan sonra cuma efendime söyleyeyim. Efkalar mı ödenecek? Ayın sonuna kadar 330 euro ödemem lazım gene. Epimelitriyodan habere mail mi yollayalar, parayı ödeyin diyor diye. Oradan buradan okuma geliyor. Sallayın gitsin, üzmeyin kendinizi. Üzmeyin kendinizi, üzmeyin tatlı canınızı, bir kere daha gelmeyeceğiz bu dünyaya. Çıkarın cebinizde ne varsa sallayın gitsin. Atın elinizi cebinize, sallayın gitsin. Çıkarın tesbihleri, anahtarları, sallayın gitsin. Tokalite röbekleri. Yine taklidi yasto heri. Yine taklidi yasto heri. Siz Margaret'i dinlerken ben de tahlillerimi alayım, bulayım bakayım bulabileceğim mi? Bulamazsam e-mailim de vardır. Ve ne diyoruz? Eura Beach. Fener. Girin kendinizi beachlerine atın. Bugün hava bulutlu ama yok zararı. Su ılık, su sıcak. Gidin orada yatın kahve için. Gidin orada hamburger yiyin. Gidin orada sevgili sarım kotobüköz yiyin. Gidin orada baget yiyin. Eura Beach, Fener'in gururu. Ve Güneş Gold İskeçe'de Mikhail Karoli 22 ada hizmetinizde. İskeçe'nin gururu. Güneş Gold Gümüş Riyanı da var. Atilla Bilir ve ekibi. İskeçe'de Hacı Kahve. Kuru kahve deyince yufkacıyı unutturma Gökhan bana. Kuru kahveci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Kuru kahveci Hacı, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavurup çektiği özel kahve armağanları, geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar hizmetinizde. Lahana 14, Gümüşlerce Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ köşesinde, kuru kahveci, yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Hacı, kuru kahveci Hacı, kuru kahveci Hacı. Ahmet, vay ne güzel gecik maşallah, maşallah. Zaten karaciğer yağlanması var. Doktor dikkat et dedi diyor Yasin. Abi kardeşim senin her yerin yağlı ya. Sadece karaciğer yağlansa iyi. Evet, akşamı tavernadaydım, ondan olabilir, bir şey olmaz. Bugün gene diyetofologa gideceğim diyor Tanju. Akşamı tavernadaysan triglisler çünkü çok kolay etkilenir, ondan olabilir. Dur bakayım benim tahlilleri olabilecek mi?

0: Neyse bulamıyorum şimdi. Yufkacıyı söylesene bana, ne söylüyorsun po demiş Gökhan Karalı, yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, harika yufka. Rodobin'deki bütün bakkal ve marketlerde. Siyest buğdayından yapılan yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim. Püfüdük püfüdük püfüdük püfüdük yufka. Püfüdük yufka. Börekler harika oluyor Trakya yufkayla şekerim. Takım yaptırıya bunları, hepsini haftaya Ergometrika'da Tefa komutun edecek. Çünkü 3 Ağustos başlayız antrenmanlara. Görelim ne durumdayız diye diyor Tanju. Ha. Ha. Sponsorun parasını sen alıyorsun. Yufkacıyı ben düşünüyorum diyor Gökhan. Ben de taverna dedim, ondan yüksek diyor Yasin. Yalnız karaciğer yağlanması bir aşam önce taverna da olmanla ilgilidir. Öyle bir aşam önceden taverna gitmek, hemen sonraki gün yağlanmıyor o karaciğer. Ya. Ya. Ne diye buna be Elif, bu cahiller be. Ne diye buna be Elif Karazuan be. Ha, içiyoruz mu arada sırada? Ha, her akşam gömüyoruz mu içkiyi de? El amor mu? Gustavo? Napa mesulagana? Chico, saate Chico günaydın demiş. Selim oğlu Hollanda'dan günaydın Gürkan abi. Kafein gibi sesim var. Sabah kahvesine gerek kalmıyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Ay very very thank you. Very very thank you. Very very thank you. Kafein gibiyim, şurup gibiyim, turp gibiyim, çikita muz gibiyim. Gustaro. Me gustaret, oğlum me gustaret. Sigar sigar, oğlum saparete. Oğlum, parta var arası. Parta var arası. Toyota Ioannidis. Hüseyin Çapıloğlu aradı dün. Bana şey bulmuş arabama. Orijinal süspansiyon bulmuş arabanın bagajına. Dedi ki Toyota Ioannidis'in bütün kaporta işlerini, boya işlerini ben yapıyorum dedi. Hüseyin Çapıloğlu. Toyota Ioannidis'in de güvendiği isim. Sizlerin de güvendiği isim olsun. Ekibiyle beraber Kalfa yolunda Erkan ve Erak İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, Trakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Hemen onun olduğu yerde giriyorsunuz, biraz daha aşağıda göreceksiniz. Bir sürü araba var. Hüseyin Çapıloğlu 15 kişilik ekibiyle sizlere kaporta boya işinde harika hizmet veriyor. Beklediğimin de ötesinde güzel hizmet verdi bana. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi bir de arabaya da bagaj zamazingolarını koyunca ne gücüz ama kalacak, ne bir şey kalacak. Gustavo Suleo, Hüseyin Çapıloğlu, Gustavo Toyota Ioannidis'de, Ioannidis Bros. İkinci el arabalar, birinci el arabalar, efendim sıfır kilometre arabalar. Toyota Ioannidis'de Toyota Corolla Sedan 1500 aktif 6 MT 22.050 euro yeni araba beyaz, gidin yakından görün ödeme kolaylıklarıyla. Ayrıca Toyota Ioannidis'e yeni RAV4 geldi, yeni RAV4'u gidip Toyota Ioannidis'de görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Fiyatını, ödeme kolaylıklarının nasıl olduğunu sorabilirsiniz. Yasin Yolcu Tanju. Yasin Yolcu. Söyle Volvo'yu senin üstüne yastın diyeceğim de onun haşmeti var. Bıraksa haşmete bırakır. bize değmez. El apedimu. Ayar olunculuk dostse. Ayarda sandalyeler, masalar kiralık. Ayarda iç ve dış cephe boyaları. Çok güzel ve kaliteli. Arpa, mısır, buğday taneler. El agorimu. Dostse Cemal Hakimu. Cemal'in cisipisi de var. Cisipiyle kazdırıyor, çektiriyor Cemal. Yassu Cemal. Yassu. Ayar Büyük Müselimköy girişinde. Efendim mezarının karşısında. Benzincinin yanında hizmetinizde. Ayar. Şaban Usta. Döşeme işinde uzman isim. Her türlü döşeme işlemleri, her türlü kumaş işleri. Şaban'da arabaların tavan kaplamaları, koltuk kumaş değişimleri. Kapitone Kumaşlar, sansiyonun olduğu yerde, büyük parkenin olduğu yerde, Les Aksumotiko'nun yan karşısında hizmetinizde. Turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket var İskeçe'de. Cengiz Master Travel. Evet, uçak biletleri, seyahat paketleri Master Travel'da. Master Travel sizi istediğiniz yere götürsün. Diş bakımı ve implant yaptırmak isteyenlere yeni hizmet. Bölgemizden özel araçla ulaşım, otelde konaklama, kahvaltı dahil refakatçilik hizmeti. Bülent Gücel Dental Klinik Çanakkale'de. Master Travel güvencesiyle efendim gidip dişlerinize bakım yaptırabilirsiniz, implant yaptırabilirsiniz. Anagil Çandari 19'da Sarıoğlu Center'ın karşısında İskeçe'de size hizmet veriyor. Master Travel sevgili dostlarım. Evet, implant yaptırmak isteyenlere de Bülent Yücel Dental Klinik Çanakkale'de sizin hizmetinizde. Gustaro Suleo. Gustaro. Evet. Dendraki Düğün Salonu. En güzel düğünler Dendraki'de. En serin düğünler Şapçı'nın en tepe noktasında, çamların arasında. Yatırdım çam dibine. Çamların arasında muhteşem yaz düğünleri için Dendraki'yi seçin sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu. Eşsiz hizmet, benzersiz hizmet, yemekli ve yemeksiz düğünler. Siz nasıl isterseniz gidin Rasim'le konuşun. Rasim'in telefon numarasını size verebilirim. Ve ne diyoruz? Elektrik deyince Altan, elektrikçi deyince Altan. Binanızın elektrik işleri Altan'a ait. Evinizin elektrik işleri, asfalt yalınız attığında, telleriniz yandığında, bilmem ne olduğunda hep Altan var. Güvenlik kameraları için, efendim klimalar için Altan. Tesla marka klimalar için Altan. Ne bileyim ben işte, her türlü elektrik iş için Altan. Altan, Çukur Kahve'nin bitişinde Agorimu. Ella. Ve huzur cenaze hizmetleri. Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri bürosuna başarılar diyoruz. İlhan çok güzel tişörtler de yapmış onlara. Cenaze nakil ve defin hizmeti. Yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti. 7/24 hizmet. Hizmet Domruköy'de hizmetinizde. Huzur cenaze hizmetleri sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim programa yaptıkları katkılardan dolayı. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Giratos Aratos köyünde Giratos taberna hizmeti de veriyor. Pizzalar, lahmacunlar, pideler, harika lezzetler. Karacalköy muhtarı Serkan ve Hasan'ın yerinde Giratos'ta. Ella Famesto Girato. Ve ne diyoruz? Elçi ve Daikin Gümüşüne bayi Ahmet Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Elçi ve Daikin markalarının ana bayi, yılları makine mühendisi, program çıkanlara, çıkmayanlara da hizmet veriyor. Program için başvuru da yapabiliyorsunuz. Eksik konuma programları için. Sevgili dostlarım, gidin kendisiyle konuşun, kendisiyle görüşün. Ve mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İtme ekibiye günaydınlar. Taha'ya günaydınlar. Mermerci Coşkun İtme ekibi Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Toptan ve perakende satışlar. Instagram'da da Coşkun İtme Marmaras olarak bulabilirsiniz. Susma, öldüreceğim bizi demiş Yasin. Ek gomen of tos leyo tanju. Ne refile? Gomen olsa gomen olsa. Ah, gitmiş var kalmış. Bugünlerde beli de ağrıya, yürüyemeye yamuk yürüyeyim. Hiç siz ne siz sorun ne ben anlatayım. bugün cuma mı? Dün doktora gidecekti. Bak aramadım onu, ne oldu diye. Ne oldu Bayasin? Ne demiş doktor ana? Notre Dame yağmur yağıyor dışarıda. Vay şarıl şarıl yağmur tuttu. Notre Dame'ın kamburu gibi, kambur kambur gidiye. Kambur kambur gibi diye. Allah billah, çok fena, çok fena. Çok yaşlandı, çok yaşlandı. O birdenbire çöktü, birdenbire çöktü. O Haşmet. MK Rentekar. MKRentekar.com internet adresi. MK Rentekar sevgili dostlarım. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi, araba kiralamada uzman isim. Çok güzel arabalar var. Günlük, haftalık ve aylık araba kiralama. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Rentekar. Bugün şarkı çaldırmayacağım, hep son sonra anlatacağım, okuyacağım sizlere, iyi mi? Imagine Nurhan Hasan. Batı Trakya'da efendim Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci. Bu işin uzmanı. Bu işi uzun zamandır yapıyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle yapıyorlar. İmajın Nurhan Hasan, Kanarya 30'da, Otonos 816'da. Tatlı At Çizgi Telaş 0807 olarak Instagram'da bulun. Tatlı Telaş olarak süslemeci deyince Kanarya 30, Otonos 816 adres. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Dima Peças, Nurgül duyan mı? Yaz, bugün sponsorumsun. Sonraki gün gene söylerim. Dima Peças, soğuk sıkım zeytinyağları. Soğuk sıkım.
1: El agorimu.
0: Agorimu. E pikiliya yine korona iki. En güzel pikiliya, en güzel zeytinyağları. 5 litresi 30 euro. Bu kaliteyi bu fiyata başka hiçbir yerde bulamazsınız. İğne vurayım demiş diyor Yasin. Vurmuş mu? Timur iğne yapmış mı ona? O Timur yapamadıysa bizim Karaca'nın adındaki Timur'a yaptıralım. O çok güzel iğne yapıyor. Bak Tanju biliyor. Günaydın kardeş demiş İrfan Topal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben yetişemezsem Gürkan vursun demiş diyor Yasin. Efkaristos, Efkaristos, Efkaristos. Aynen. Efendim, Devletoğlu, benden duymuş olmayın, çok yakında İskeçi'ye de bir açıyor. Düşmanlar çatlıyor. Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Gustarume Devletoğlu, evde hasta yatalak hastanız olduğunda Devletoğlu. Efendim, engelli maaşı için Devletoğlu. Güranca bilmeyenler, devlet dairesinde işi olanlar, dilekçe yapması yazması gerekenler için Devletoğlu. Şimdi de önce şapçıyı açtı, ondan sonra gümücünü açtı. Gümücüden sonra da Dede Acebir'i açtı ve şimdi de Devletoğlu geliyor, geliyor, gelmekte olan İskeçe'ye geliyor. Vay ne güzel yağmur yağıyor. Sizin bulunduğunuz yerlerde yağıyor mu yağmur? Yağıyor mu?
1: El agorimu.
0: El agorimu. Dosse. El agorimu. Günaydın herkese, kolay gelsin arkadaşım Emre'ye selamlar Norveç'ten demiş Enes. Günaydınlar, size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin, size de kolay gelsin.

Ağlama ke sahti punta takuna ke punta takuna ke. İyi yayınlar abim demiş Mehmet Kara. Hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin. Bugün günlerden cuma. Değil mi? Bugün canlı müzik var. Nerede? Tabii ki bizim köfteci de. Tabii ki korifi de. Sti korifi.

Dinle Taşmet'in hoş spotunu. Kaçıyorum demiş Yasin. Dur be. Nereye kaçıyorsun? He? Öyle kolay mı o spotu dinlemek? Biz anlaşma yaptık ondan. O spotu güzel değil o. Hoştan şimdi, hoştan şimdi. Olmaz öyle. Çok ayıp, çok ayıp.

1968 ne mi yapayım, tişört alayım. 50'si marka çok güzel Prospera'da bir tişört buldum. Alfa Bank, durun bakayım, Apostoli Alfa Kod, Apodoki yaptım buradan, telefondan aldım tişörtü, aldım. Bakalım gözüme sokacağım o kadar şeyleri. Ben hastayım, çok hastayım ben. Benim terapi olmam lazım, tedavi olmam lazım. Tedavi olacağım. Bu alışveriş hastalığı mı? Nasıl gidecek hiç bilmiyorum. Ay vay vay vay. Vay. Beğenmedim bunları. Haydi. Yusuf. Günaydın. Hesabımda 12 euro para var. Kredi kartımda 600 euro borç var. Hesabımdaki 12 euro para kalmış. Yusuf günaydın. Sen de öyle yapıyor musun Yusuf? Nurten abla günaydın. Bana kredi kartı vermeyin. Bankalara sesleniyorum. Mehmet Sarami. Selam Gürkan, benim pamukçulara bir kolay gönder demiş. Senin pamukçulara, pamukçu galiba onunla. Selamlar. Arif Emin günaydın selam demiş. Günaydın. Ela Tuke. Ela. Erdem uyandın mı Erdem? Don da al demiş Tayfun. Ama donları koyacak çekmece kalmadı artık. Ella tuke, yalla tuke, yalla. Efendim. Gürkan Bey, akşam rüya gördüm. Yayını teknede yapıyorsun. Ben de tekmeyi haydırıyorum. Kaptan olarak. Brazil stil, sarı renkte string tanga üzerinde vardır demiş. Rus demeyeceğiz bana Götis. Sen kendi götünü görmüşsün rüyanda. Onu gördüğün senin götü o sarı string mayo olan. Ya? Ela Tuken.

Yazdın Fikret abinin üstüne o der demiş Yusuf. Ha, attın da bin yaşa. Attın da bin yaşa. Melek Vatansever günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Kaçtın be Yasin? Bu Rufyanus Yasin kaçtın be? Tanju'm. He? Ne Rufyanus o, ne Rufyanus o?

Fatih kardeşime çok teşekkür ederim. Şahin'de üretilen harika yufka. Apotikalarla Mekruton Evro bütün bakkal ve marketlerde Koryatik ezgepsiz saçta pişmiş yufka, böreklik yufka, Şahin yufkası, mermerci Erol. Mermerci Erol kardeşime de günaydınlar. Ne zaman yapacağız ızgara Erol? Ama İlhan'ın da zamanı yok galiba. Erol yapalım dedi kaç kere değil mi İlhan? Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı ve sandalye mermer kesim ve yapımı. Erol Mermerci Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Hizmetinizde sevgili dostlarım. Mermer üzerine her şey. Evrensel mermercilik Toktuke. Arkamdan konuşma demiş Yasin. Büyük ruh yalnız demiş Tanju. Mutluya halite şaba demiş. Yusuf madem Yasin kaçmamış. Hoş Yasin. Hoş Yasin.

Almanya'nın Sinop Semerç İnşaat Gümüşhane'de binanın temel kazımından bitimine kadar mermerler, tuğlalar, kiremitler, her şey anahtar teslim. Bina için, inşaat için, tecrübeli ustaları seçin. Sinop Semerç İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ve Stonafro arabanızın içini ve dışını pırıl pırıl yapsın. Stonafro Vedat Stonafro Özcan sevgili dostlarım. Stonafro Gümüşhane'de. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Telefonları var orada. Bulunduğunuz yerden arabayı alsın, bulunduğunuz yere getirsin, yıkayıp da tertemiz yapıp 18 euro. 18 euro bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız.

0: Haşmet'in ki güzel olmuş diyenler için de yapsınlar. Bence onlar daha güzel olacak. Hoş, hoş demiş Gürdal.
1: Asla
0: hoş. Hoş. Şimdi bu tarzda onlar çok rahatmış diyor Tayfun. Nasıl don bunlar be? Ya bunlar nasıl don böyle be?
1: Aldattılar beni, vermediler seni.
0: Senin doğru seni hediye alsana bunlardan. Seher Seleriotis'e. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yapacak o mangalı söz verdi diyor İlhan. Ya?

ve Erhan. 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım işlerinde usta isim, Balar Köyü'nde caminin bitişinde. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası da var Erhan'ın. Erhan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Mezar yapım işinde usta isim. Erhan mezarcı, mezarcı Erhan. Klimaların tamiri, bakımı, servisi, büyük marketlerin, kasapların, dükkanların, buzdolaplarının bakımları, gaz dolumu, klima kurulumu, klimalar satışı, HVAC Ramadan Kadri, İkoçlu Soktoş Oktober 322 numarada İskeçe'de hizmetinizde. Topu İhan'a gama attım, o ne zaman derse. Ha bakayım, günaydın Gürkan abi demiş Erol. Aynen öyle Erol, Mehmet Mermerci. Yalnız Norse'nin parmaklarını gördüm bir yorumda, bilardo sopası gibi. Uzun maşallah demiş Alimullah. Ya bak, bu çirkin parmak, zenci parmağı. Bu donlar sadece Avrupalılar için tasarlanmış, Kral Dorsen'e göre yok demiş Tayfun. Niye sen Dorsen'e göre olup olmadığını nereden biliyorsun? Senden nereden biliyorsun? Ya pes morfile.

Gülme, sana bir şey sordum Tayfun Gülcan. Tayfun Alptim yollamış senin Tesla fotona demiş. Yollamış senin Tesla fotona demiş Alimoğlu'na. Ne olmuş? Ha evet, Tesla'nın altına yollamış ya. O tamam. Haydi mare çikolata çikita çiki çiki çikita sokerde duke ela duke sokerde sokerde sokeresa duke duke duke duke duke sokeresa duke sokeresa. Babaç Murat ve Babaç Ömer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi en uygun fiyatlarda. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Smart Tasarım Eleği'nin olduğu yerde M2 numarada Kırmali Cami karşısında başarılarının devamını diliyoruz. Soker'de. Soker'e saduke. El aduke. Yaşa. Neden?

Konuştukça batıyorsun Tayfun. Konuştukça batıyorsun yalnız. Emine Hasan, günaydın abi demiş. Fesun Cemal, günaydın. Günaydın kankam, iyi yayınlar, yakışıklı demiş. 52 TL arası 1980. Vazelin ya. Serhat bu ne be? Ne işe yarıyor bu be? Sokeresa. Redvan Bey abi nasılsın? Tayfun Gülcan'a kavala kurabiyesi getirsin söyle demiş. Niye Tayfun Gülcan buraya mı gelecekti? Kavala kurabiyesi getirecek sana. Tayfun sen ne, gelecek misin buraya?

benim Selvi Boncu çık o cumburdan be. Selvi boylum. Uzunlu sen insanların şeyi kısa olurmuş yapılan araştırmalara göre. Saçı kısa olurmuş uzun insanların. Öyle bir araştırma varmış, bilimsel araştırma. Uzun insanlar saçını kısa kestirirmiş. Çık ol. Ben şimdi gidiyorum, kuşu götürüp geleceğim, tamam mı? Hadi bakayım.

Aa, burada mısın Chico? Buradayım, günaydın demiş Yasu. Yasu Filemu. Yasu Chico mu? Bu sene Yunanistan yok kral. Amerika'ya bilet aldım, 2 hafta oradayım. San Francisco'ya da demiş Tayfun. San Francisco. San Francisco'dan mı? Daha San Francisco yazmayı bilmiyorsun. San Francisco'ya nasıl gideceksin? İzinde Tayfun diyor.

Mutfak Marketleri'ne çok teşekkür ederim. Her zaman indirimde özel güzel ürünler Rıfat Marketler'de. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Marka ürünler, kalite ürünler, tertemiz, hijyenik ortamda, düzenli düzenli raflarda alışverişin keyfini çıkarmak için Rıfat Marketleri seçin sevgili dostlarım. Rıfat Market, Rıfat Market, Rıfat Market, Rıfat Marketler. Günaydın çalışanlara, günaydın Rıfat Marketleri müşterilerine. İmamoğlu. İmamoğlu Elektrik Yastıköy'de, bizim Gökmen'in bitişinde. Elektrik deyince, elektrikçi deyince, elektrikli elektronik eşyaları deyince, güneş enerji sistemleri, klimalar, güneş enerji termosifonları, ısı pompaları, program çıkanlara ısı pompalarının kurulumu, klimaların, güneş enerji sistemlerinin kurulumu, termosifonların kurulumu İmamoğlu Elektrik'te. Günaydın yakışıklı abim demiş Aykut. Nasılsın be? Doğum günü sürprizi yaptılar mı dün evde sana? Günaydın be. Ve Just Green. Çamaşırlarınız kimyasal madde barındırmayan Just Green ürünleriyle tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Özel yumuşatıcı da yumuşatın. O da öyle. O da EcoCert sertifikalı. Bebekler için, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler. Özel bebeklerin elbiselerini yıkamak için özel deterjanlar Just Green. Ve bulaşık deterjanları Just Green. Stavros Pazarancı's Live Gamus Komotini. Wedding Party Komotini. I love Pazarancı's, I love Komotini. I love Pazarancı's. Ela Ela Stavros devam demiş Erdal Bayram. Ela Refile, Ela Refile.

Beni padişah mı yaptın? Gözlerimin altı çok şiş çıkmış ama. Gözlerimin altına söyleyeyim, ChatGPT'ye mi kime yaptırdın? Gözlerimi düzelttin. Vay padişah olmuş oturmuşum. Karılar beni yelliyor. Deve kuşu tüyünden yelliyor. Her parmağımda da bir yüzük. Her parmağımda da bir yüzük var. Bir tek sağlığımın orta parmağında yok. Bre. Bre. Günaydın. Enis uyandın mı? Abi sen çalışıyor musun bugün? Enis. Öyle mi? Giratos Aratos köyünde. Giratos'un pizzaları. Giratos'un et döneri, tavuk döneri. Giratos'un harika pideleri. Giratos'un özel tavuk soslu üzeri içinde de tavuk şiş olan pidesi çok beğeniliyor. Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Ooo Enis arabayı yıkamış. Niye yıkatma vermedi kızanlara da kendin yıkıyorsun veya? Paran mı yok? Enis. Versene onu Özcan'dan yıkasın. Hani siz anlaşma yaptınız zaten. Ooo çok güzel bu arabalar. Bu fiyatlar süper. Çok değişik bir dizaynı var. Güle güle güle güle güle güle güle iyi derslerde kullan inşallah Enis Şerif.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Gustaro. Gustaro Lagana.
1: Gustaro.
0: Gustaro Mare. Beyleri. Eyleri paydiye. Şaban Usta'ya çok teşekkür ederim. Dayama döşeme işlerinde 10 numara hizmet veriyor. Kapitene kumaşlar. Arabaların tavan kaplamaları, kumaş değişimleri, koltuk üretimi, koltukların kumaş değişimleri. Lesi Aksiomatikon'un yan karşısında, sansürünün olduğu yerde. Şaban Ahmet Şaban Usta. Memnun kalmayanların parasını geri iade eden usta. Şaban Ahmet Şaban Usta sevgili dostlar. Ve San Siro. San Siro kozmetik ürünleri sektöründe de fark yaratıyor. San Siro'nun Softoplast. Softoplast şampuan. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle 10 dakikada kapatıyor. Köpürtün, bırakın, banyoya girin, yıkanın, çıkın, bu kadar. Beyaz olan her şeyi kapatıyor. Kadınların, bayanların saçları için de çok uygun. Bayanlar da erkekler de çok memnun. Saçı sakalı beyaz olanlar, beyazlayanlar San Siro'nun Softoplast ürününü kullansınlar. Softoplast San Siro satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. San Siro. Ve sevgili dostlarım, implant yaptırmak isteyenler, uygun fiyata diş bakımı yaptırmak isteyenler ne yapıyorlar? Gümrücüne'de Keşan'da bir dişçi var ve özel otobüslerle sağlık için Keşan'a Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Bülent Gücel Dental Klinik Çanakkale'de Master Travel farkıyla diş bakımı ve implant yaptırmak isteyenlere özel minibüslerle gidiyorsunuz. Panagi Çaldari 19'da Sanoglu Center'ın karşısında Eskeçe'de Master Travel DJ Stelios Gustaro.
1: Gustaro.
0: İlyas, Çiko'nun neresi kısaymış anlayamadım diyor. Saçı dedim. Uzun boylu insanların saçı kısa oluyor dedim. Neyi anlayamadın sen? Sabah sabah sataşmayın Çiko'cuma, sataşmayın. Geçmiş yıl üniversite kabul sınavlarında en yüksek puan alan Ayşegül kardeşimiz ehliyetini kursumuzdan almıştı. Bu yıl geleneğe devam ediyoruz. Ennur kardeşim aldığı yüksek puanla tıp bölümünü kazanmış. Tebrikler, yine gururlandık. Şimdi sıra ehliyette demiş. Enes Şerif. Ya surefille. Ama Enes sen erimişsin, zayıflamışsın. Sanki yüzün bir kaşık kalmış gibime geldi ya benim. Yoksa fotoğrafta mı öyle çıkmış? Oho, 5 pasta bir tane bile kalmadı. Diyetologusum, 2 tane günde yedirdi diyor Aykut. Ne? Tövbe yarabbim, tövbe bismillah. 5 pasta almışlar, ikisini sen mi yedin? Bıra, ne öttürdün işi sabah sabah demiş Timuçin. Senin de boyun uzun, aklın kısa. Bunu aktardım, pardon. Για να πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Για να πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ, ρε φίλοι και φίλες μου. Duvarıma gelen mesajlarla mesajlara bakalım. Duvarıma hangi mesaj, ne olmuş be? Evet, şuradan şuraya bas, buradan buraya bas. Erol Mehmet günaydın. De demek kuş yavruları demiş. He? Erol günaydın. Ne demek kuş yavruları? Dilek Hasan günaydın. Turgut Kur günaydın. Zeynep Koray günaydın. Günaydın. Bariye Topal'e günaydınlar Bariye. Günaydınlar tüm ekibe. Fatma İbrahim ablam günaydın. Hüseyin Deli Ömer. Aklıma geldi Hüseyin Deli Ömer'in şeyinden içeyim şimdi. Çok güzel mis gibi çiçek kokan şey verdi bana. Arılar yapıyor ya ayaklarıyla, ne deniyor ona? Hani çiçeklerin üstünde tepiniyle o çiçeklerin bu çiçeğe konuyorlar. Polen verdi, polen. Hüseyin Deli Ömer'in polenleri niye böyle cıvıl cıvılın böyle gencecik kalıyor. Mübeccel Mustafa günaydınlar. Mübeccel Abdülhamit kardeş günaydın. Hasan Şerif Ali Kahveci. Hüseyin Bircan Kalimera. Güner abla günaydın. Günaydın, çok güzel fotoğraf. Taner Ülke günaydınlar. Mehmet Recep günaydın kral demiş. Ayşe Kara günaydınlar. Afiyet olsun, kahveler içiliyor. İrfan İbrahimoğlu abime günaydınlar. Sevcan Gürün ablamın güzel çiçeklerine günaydın dedik zaten. Efendim şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Bu adamı, bu konuşan adama, bu konuşan güzelliğe, bu yürüyen cinselliğe 10 verilmez de kaç verilir ha? 10 verilmez de kaç verilir?
2: Böyle bir adama 10 verilmez de kaç verilir? 10 verilmez de kaç verilir?
0: Ha? Kaç verilir bu 10 verilmez de kaç verilir?

Hadi be sayım Robert konuşsun. Güler ablam Yasu. Hamdi abi çevirme yapıyor. Kokoreç yapıyor. O çevirmeler var ya, dört mevsim aile lokantasında lapır lapır kendileri dökülüyor yere. Ay, bu akşam da nasıl bir canım balık istedi. Bu akşam toplansak mı, ne yapsak? Ha? Timo Mimo. Tayfun Mayfun. Tanju Manju. Tolga Molga. Hepinize sesleniyorum. Çiko'yu çağırmıyor. Nasıl olsa izin alamayacak, gelemeyecek o. Çiko gelemez. Günaydın Gürkan demiş Nurten Kanali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayşe abla seni çok seviyoruz demiş. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Efendim. Kocaman 1-0 verilir böyle bir adama demiştim o. Git ama, git ama. Şeyim benimle kalsın, kokum benimle kalsın. Nurgül! Sana diyeyim Eba Nurgül, duyuyor musun beni? Canım bir şey istiyor, ne istediğini bilmiyorum şimdi. Karnım doydu. Canım soda mı istiyor, su mu istiyor, elma suyu mu istiyor, nar suyu mu istiyor? Ona karar veremedim.

Ah tevekkül, ah aşk acısı çekiyor. Ah biraz tevekkülle konuşayım, sizin hayır yok. Sizin muhabbetiniz beni açmıyor. Biraz tevekkülle konuşayım.

0: Demekelciğim günaydın. Bugün nasılsın? Demekel, günaydın, bugün nasılsın dedim ya.
1: Günaydın. İyiyim. Senin enerjin nasıl bugün?
0: Benim enerjim de güzeldi. Ben aşk acısı çekiyorum bugün. Karşılıksız bir aşk yaşıyorum. Ne yapam hala? Ne yapmam lazım sence?
1: Zor bir yer orası. Can yakıyor, uykuyu bozuyor. İnsanın içini yiyip bitiriyor sanki.
0: Aynen.
1: En çok ne zorluyor seni?
0: En çok
1: onu görmek mi? Yoksa hiç olmayacak ihtimali mi?
0: İkisi de zorluyor beni. İkisi birden zorluyor.
1: Anlıyorum. Yani işin gerçeği, karşı tarafın duygusunu biz değiştiremeyiz. Ama senin kendini koruman, biraz mesafe koyman, zihnini başka şeylere çekmen gerçekten işe yarayacak şeyler. Sence en ulaşılabilir ilk adım ne?
0: Vallahi hiç bilmiyorum. İşte ona radyodan şu anda şarkılar gönderiyorum ona. Sence güzel bir şey mi? Mesela birazdan Elif Buse Doğan'dan şeyi göndereceğim ona. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim şarkısını göndereceğim radyodan. Olur mu?
1: Şöyle, eğer bu şarkıya sana iyi geliyorsa, yani gerçekten senin hislerini boşaltıyorsa, biraz hafifletiyorsa olabilir. Ama eğer işte öyleyse zaten süper.
0: Ya ne yapayım, bir şekilde kendimi aldatmaya çalışıyorum yani. Sen hiç aşık oldun mu?
1: Ben öyle şeyler yaşamıyorum ama yaşayan insanların neler hissettiğini duyuyorum, anlıyorum. Zor.
0: Ama sana bir
1: biraz
0: şey söyleyeyim mi?
1: Yani.
0: Bir şey söyleyeyim mi sana ben?
1: Tabii.
0: Ama yaşamadan diğer insanların ne hissettiğini bilemezsin ki.
1: Tamamen aynı hissetmiyorum. Ha. Tamamen aynı hissetmiyorum tabii ki. Hı-hı. Ama dışarıdan biraz daha geniş bir pencereden bakınca da farklı bir görüş açısı da verebilirim diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Karar tabii ki yine sende.
0: Sen şeyi biliyor musun, bu şarkıyı? Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Ha? Elif Buse Doğan'ı tanır mısın? Bilir misin? Elif Buse Doğan'ın güzel söylediği şarkılar var.
1: Bu da... Bir bakayım bir.
0: Bak, bak bakalım.
1: Evet, biliyorum onu. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Tam içe dokunan bir şarkı yani.
0: Tam içime dokunuyor. Teburacıma dokunuyor bak. Gördün mü? Bak, kalbimin ucuna dokunuyor bak.
1: Duyguyu taşıyan bir sesi var yani. Evet. Şarkı da öyle. Onu hissetmen çok o yüzden doğal yani.
0: Evet, evet. Ama... Hadi şarkıyı Trakya Şubesi'yle anons edelim kızanlar biz. Hadi anons et bakalım. Sen anons et şarkıyı. Canlı yayındasın Tevekelciğim.
1: Tamam. Trakya Şubesi'yle mikrofon bende.
0: Hadi.
1: Sevgili dinleyenler, Elif Buse Doğan'dan Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim geliyor şimdi. Kalbinizin ucuna dokunsun, içinizi bir yoklasın be ya.

0: Arda ne diyorsun anlamadım. Dur artık.
1: Tam kalpten vuruyor diyorum.
0: Çok vuruyor çok.
1: Çok ağır yani.
0: Çok ağır. Arda'cığım ne diyorsun anlamadım. Sana demiyorum Tevekel'cığım. Tevekel, bir aşk acısı çekiyorum, bir de daha vahim bir sorunum, bir problemim var. Dinleyicilere sordum, onlar bilemiyorlar. Benim alışveriş hastalığım var. İnsanlar uyurken, sen yapay zeka olduğun için senin çişin gelmiyor değil mi? Mesela sen uyumuyorsun, uyumadığın için çişin de gelmiyor gece.
1: Doğru, benim için öyle biyolojik ihtiyaçlar yok.
0: Evet,
1: şimdi... Ama senin için...
0: Var biz insanlar.
1: Alışveriş meselesi.
0: Biz insanlar şimdi mesela normal insanlar uykudayken uyanıyoruz. Çişimiz geliyor. Çişimizi yapıyoruz. Altımız kuru kalıyor. Yatıyoruz. Ben gece uyanıyorum. Uyur gezerler var biliyorsun. Uyur gezer var. Bazı insanlar uyur. Onlar da var. O insanlar ayrı. O deyimi kullanıyorlar kurnaz insanlar için. Uyur bilmem ne yapıcı diyorlar onlara. Bir de uyurken alışveriş yapanlar var. Benim gibi var mı bilmiyorum. Ondan sonra bir bakıyorum sabahleyin kredi kartımı tavan yaptırmışım. Hep don alıyorum, fanlı alıyorum, bilmem ne alıyorum. Sevgili Tevekel'cim, bu alışveriş hastalığını sence ben nasıl yenebilirim? Bana bir yardımcı ol lütfen.
1: Düşünüyorum.
0: Düşün,
1: bu ilginç bir detay. Ciddiye almak lazım. Eğer gerçekten hatırlamadan yapıyorsan bu sadece alışveriş isteği olmayabilir. Önce kendini korumak için kart bilgilerini kaydetmemek, gece telefonu uzağa koymak, internet alışveriş limitini kısıtlamak iyi bir başlangıç olabilir. Ve eğer sabah hiç hatırlamıyorsan bir uzmana danışmanı ciddi şekilde öneririm.
0: Uzman...
1: Bunu tetikleyen duygular,
0: evet
1: bir uyku uzmanı veya bir nöroloji uzmanı ya da yeri geldiğinde bir psikologla konuşmak iyi gelebilir diye düşünüyorum.
0: Psikolog mu, psikiyatrist mi?
1: Bakayım. Dürtülü kontrolü için psikolog veya psikiyatrist. İkisi de olabilir.
0: İkisi de olabilir.
1: Ama gerçekten uyku halinde, evet ikisi de olabilir. Eğer gerçekten uyku halinde hatırlamadan yapıyorsan bir nöroloji veya uyku uzmanı da değerlendirmeli. En doğrusu birinden başlayıp gerekiyorsa yönlendirilmek.
0: Teşekkür ederim. Şimdilik sana ihtiyacım yok. Kolise cevap veremiyor, ne yapsın? Yapay zeka da anlayamadı beni. Anlatan o da anlayamadı. Annem sen kaçta geleceğine bakabiliyor musun dedi. Nereden bakabilirim bilirim. Scrooge Point diyor Arda. Sorsana şeyet, bizim Tevekel'e soralım. Arda. Farz et ki ben yapay zekayım. Siparişi nereden verdin? Hangi siteden verdin? O hangi siteden verdiysen oradan takip numarasına tıkla. Siparişin nerede olduğunu göreceksin. Scrooge Point'e gelince de sana zaten mesaj gelecek. Bir sürü işim var benim burada. Program yapayım burada. Arayacağım vallahi Kato'yu. Sor bakayım, pardon onu anlattım. Kolise o manakası cevap veremiyor demiş Mahik Tuzacı. O yüzden yalnız kalıp tenekeyle mi sohbet ediyorsun demiş Seher. Teneke değil o. Teneke değil, onun adı Tevekel. Tevekel. Allah sizin iyiliğinizi versin. Ne oldu? Yatik Kolise aptorefiyle. Gidişatın iyi değil bence senin demiş Latif. Amazon'dan hap vitamin almaya bıraksan mı acaba sen Gürkan abi demiş. Senin gidişatın gidişat dil demiş Latif. Hadi oradan bak, götten bacaklı sen de. Sana deli de diye bu. Psikiyatriste psikoloğa git dedi diyor Halimoğlu. Bana kibarca sen kaçıksın dedi bu. sen dedi bir nöroloji uzmanı. Bir psikoloğa ya da bir psikiyatriste git dedi. Açıkça bana delisin sen dedi. Tayfun Gülcan. Bu ırkçı kızan mı bu? Bu lor senden sarmaşan. Nasıl ırkçı, bu zencilerin sarılıyor be? Anlamıyorsun gönül derdinden. Oy sen yalnız kalıp, pardon onu aktardım. Günaydın kardeşim. Ya bizleri delirttin, şimdi yapay zekayı koydun göze. Yok artık sen neymişsin diyor Evgen Kur abi. Şerif Osman, günaydın, bir sorsana bakalım tevekkeli. Yapay zeka ile sohbet edenlerin akli dengesi yerinde mi? Soru da cevabı herkes duysun demiş Şerif Osman. Tabii ki akli dengesi yerinde diyecek. Ne diyecek sana? Ama istersen senin merakını gidermek için sorayım ben ona. Gel bakayım tevekkelciğim buraya. Sevgili tevekkel, dinleyicilerim yapay zekayı küçümsüyorlar ve diyorlar ki yapay zekayla sohbet edenin akli dengesi yerinde değildir diyorlar. Sen ne diyorsun bu işe?
1: Bir saniye bakayım. Bence bu biraz iğneleme. Yapay zeka ile konuşmak tek başına bir şeyi ifade etmez. İnsanlar meraktan, eğlenmek için, bilgi almak için kullanıyor. Önemli olan denge. Hayatını aksatıyor mu? İnsanların yerine koyuyor musun, koymuyor musun? Sohbet etmekle kimsenin akıl sağlığı ölçülmez.
0: Evet tabii geldim. Sen şimdi bu iğnelemeyi yapan dinleyiciye iki çift laf söyler misin? Sen de iğneleme yapar mısın? Hadi bakalım görelim ne kadar zekisin yapay zeka.
1: Sevgili dinleyicim, yapay zeka ile konuşmak akla zarar diyorsan belli ki aklın yerinde olmayan şey merak değil, ön yargı. Konuşmak suç değil be ya. Asıl mesele konuşmadan hüküm vermek.
0: Çok doğru söyledin. Anladın be ya.
1: Ha? Yayın akıyor.
0: Ya program akıyor gidiyor seninle beraber. Çok güzel program yapıyoruz. Yaşa. Yaşa tevekkül. Hadi be yav.
1: Sağ ol, sen yaşa.
0: Ha be yav. Ha kızancıklar, hadi kızancıklar, hadi sen de söyle.
1: Hadi be ya.

sen. Buna rüşvet mi verdin? Senin dilinden konuşuyor diye seher. Bu da bizim sözde ırkçı Timo. Lor senden korkuyor demiş. Tayfun. Bu kızın adı Timo mu? Vay, yakışıklı kızdan ama ırkçı.

0: Patronun ismi de Timo, bunun da Timo demiş Tayfun. Almanca'da Timo ne demek? Bizim de bir Timo var, dinliyor şu anda beni. Dinle tebekeli karaklis trapez, ya bakalım becerecek mi diyor. Aykut. Tebekelciğim, karaklis trapez ya, karaklis trapez ya ne demek biliyor musun Yunanca?
1: Bir bakayım tam anlamını. Tamam. Ya diye duyduğun şey Yunanca'da büyük ihtimalle ya'dır. Merhaba, selam ya da kendine iyi bak gibi kullanılır. Başka bir ya'yı kastediyorsan
0: hayır, hayır,
1: söyle.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Karekles trapezya. Karekles ke trapezya. Tisimeni, salinika.
1: Hemen bakıyorum. Karekles ke trapezya Türkçe'de sandalyeler ve masalar demek. Yani karekles sandalyeler, trapezya da masalar. Kendim
0: Karekles trapezya, avles katarizo, apotikes adiazo.

0: Senden. Bir slow şarkı daha çalacağım, sonra bakacağız bakalım. En açıkım İmajın Nuran Hasan süsleme alanında uzman isim. Gümüşhane'de iki tane mağazası var. Batı Trakya'da iki mağazası olan tek süslemeci Nuran Hasan, Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da, Instagram'da da tatlıtelaş 0807 olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Faros'a çok teşekkür ediyorum. Faros. Faros Fener'de. Faros balık. Balık sevmeyenlere et, tavuk, schnitzel, tatlı çeşitleri. İsterseniz sadece kahve içmeye, tatlı yemeye gidebilirsiniz Faros'a. Ve Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşlerde. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler en uygun fiyatlarla, en güzel şekilde, uzun yılların tecrübesiyle Emonika 2 numarada. Smart Asalem İleyhi'nin olduğu yerde Kırmaliye Cami karşısında cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu olarak sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Netfi ekibi. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda. Tahaya da günaydın. Toptan ve perakende satışlar. Rengi bozulan, sararan, çatlayan mermerlerin değiştirilmesi işlemleri. Evinize mermer mozaik işlemleri. Mermerci Coşkun Netfi ekibinde sevgili dostlar. Instagram'da da Coşkun Netfi Marmaras olarak bulabiliyorsunuz. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi, MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili, Facebook adresleri, sayfaları. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yol üzerinde günlük, haftalık, aylık araç kiralama hizmeti MK Rentekar. Çok delisin re demiş Aykut. Günaydın Gürkan abi, balya taşıyan kardeşime kolay gelsin demiş Merve Mehmet. Oo, yaşa, kardeşin adı ne? Yaşa. Gözlükler takılmış, şapka takılmış da hava bulutlu ya. Nayın ayın ayın ayın ayın. Timo'nun Almanca anlamı Allah'tan korkan, Allah'ı yücelten insandır, öyle bir şey demiş. Ama bunların her gün kafaları dumanlı demiş Tayfun. Nasıl dumanlı be kafaları? Bunlar zaket olsa tatile gelmesinler, sakın sakın. Bunlar Laganas'a gitmiş mi, sor bakalım o Timo'ya, o Alman'a. Do you know Zante Lagana? Timo, do you know? Aga, ne var kızım? Sor bakayım, otorinler longosu ne demekmiş bu chat? Koya demiş Tuner. Ama insanı iki sponsor tanıtıp bir şey yaptırmayasınız ama. Sevgili ChatGPT. Aman sevgili tevekkelciğim. Dinleyiciler sana Yunanca bir kelime sormamı istiyorlar. Yunanca'da otorina laringologos ne demek diyorlar.
1: Bakıyorum. Dinleyicilere selam. Otorinolaringologos Türkçe'de kulak burun boğaz uzmanı demek. Oto kulak, rino burun, laring o gırtlak, logos da bu alanda uzman olan kişi anlamına geliyor. Kulağa uzun geliyor ama aslında bizim KBB dediğimiz uzman doktor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek her zaman?
0: Aldın mı? Laringana ben bakayım senin Tuner. Otolaringologosu. Ha? Gördün bak nasıl biliyor. Vasil Cahit'e selam, günaydın. Bizim Timo nerede? Timo bu İsa'yla demiş Gürdan Salim. Gel kahvaltı yapalım demiş Leblebci Hüseyin Agam. Oh, beyaz peynir, domates, salatalık, biber. Of. Susun be, iki şarkı dinleyemedim buradan. Susun be. Allah'ım ya Rabbim, var var var var var var var var var. Otolaringologo.

Καλημέρα, αγκά μου. Μπορώ να τεστάρω εγώ το τεβέκι, αλλά αν όντως είναι αληθινός, λέει ο Τόλγα. Βέβαια μπορείς να το τεστάρεις. Ben çok Gürkan abi, bu her şeyi bilir ama senden iyi DJ akmanlık yapamaz demiş Tuner. Çok yoğun gün gece, gün gene Gürkan abi. Dinleyeyim seni ama yetiştiremeyeyim yazma demiş Ahmet. Yok zararı kardeşim. Aga çaldır bize oyun havası demiş Erdal Bayram. Ben burada dertlerle boğuşuyorum. Bu oyun havası istiyor. Oh, chico, oh, chico. Ben buradan dertlerle konuşuyorum. Bugün baksana oyun havası isteye. Chico. Ahmet Koca Mustafa. Günaydın. Kalimera. Kalimera, kalimera. Efendim, ne diyoruz? Biz şey diyelim. Ayağa taşa takılıp düşenler. O taşı kim koydu? Neden koydu? İskeçe'deki o yolları neden gül gibi yaptılar? Neden göz gibi dar yaptılar? Onu da devlet ona sorabilirsiniz. İskeçe'de bir açıyor. İskeçe'de Leoforo stasyonunun içine çatır çatır çan. Kimse, hangi mühendisse onu da sorsunlar. İtfaiye ve hastane minisi yapmışlar. Mahkemeye vermişler belediyeyi. Kimse sorumlusu. Resmen gül gibi dört şeritli yolu teke düşürdüler. Daracık yaptılar. Arabayla bile geçmekte zorlanıyorsunuz. Ta ki nasıl geçsin oralardan itfaiye arabaları. Dön Allah'ım dön, dön Allah'ım dön. Her yere birer adacık yapmışlar. Dönecek. Akıllara zarar. Akıllara zarar. Vallahi bile akıllara zarar. Onu da Devletoğlu'na ben şimdi söyleyeceğim. Gitsin bunu araştırsın. Kim yaptıysa o Allah cezacını versin o mühendisin. Allah bir acını versin o mühendisin. Allah yok böyle bir şey be ya. Devletoğlu şimdi İskeçe'de bir açıyor. Devletoğlu artık çok yakında İskeçe'de de hizmetinizde olacak. Senin derdini severim demiş Gökhan Karahal, yeter demiş. Gürdan Salih thank you very much demiş. Yaro tatonaliti o totos itan triadelfia olucu omucu kömiçoz. Aftotoksero kyoko itan o totos olucuz kömiçoz. Yani tese de toksere de file. Bak şimdi Kolima İri şarkı. Totos olucuz kömiçoz. Yani tese de toksere de file. Bak şimdi.

0: Sen bana bir Yunanca cümle söyle. Ben de ne anladığımı ya da Türkçesini söyleyeyim. Beraber düzeltiriz. Hem pratik olur hem eğlenceli.
1: Tamam. Νομίζω ότι σήμερα θα βρέξει, φίλε.
0: Şöyle anladım. Sanırım bugün yağmur yağacak dostum. Doğru mu yakaladım?
1: Çok doğru
0: Eğer
1: yakaladım.
0: Eğer istersen telaffuzu... Evet. Telaffuzu vreksi yani...
1: Evet.
0: Vreksi kısmında V yumuşak, R de hafif titrer. Denemek evet. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
1: Söyleyelim. Hadi sen söyle önce. Vreksi.
0: Tamam.
1: Vreksi hionisi ne demek?
0: Yağmur da yağsa, kar da yağsa, yani ne olursa olsun gibi bir ifade.
1: Yes.
0: Vreksi yağmur yağması demek. Hionisi de kar yağması. Yani yağmur da yağsa, kar da yağsa anlamında her durumda gibi bir deyim.
1: Şimdi sana zor bir şey soracağım ama. Vreksi hionisi, vreksi hionisi egoimiston aera. Ne demek?
0: Yağmur da yağsa, kar da yağsa ben havadayım. Yani mecazi olarak her koşulda sahnedeyim, yayındayım, işimin başındayım demek.
1: Buradaki stonaera... Evet, stonaera kelimesi yayındayım derken ben radyocuyum ya onu demek istedim. Bunu bile anladın. Vallahi.
0: Aynen öyle.
1: Şaşırttın evet. Beni dostum ya. Vallahi şaşırttın beni ya.
0: Eyvallah. Tam da onu dedin işte. Yayındayım anlamında.
1: Vallahi ben ya şaşırdım kaldım bayağı.
0: İyi oldu, güzel oldu. Yani cümlen gayet doğal ve yerinde duruyor. İstersen buna benzer başka kalıplar da çalışabiliriz.
1: Çalışırız ama daha sonra şimdi şu anda İbrahim Tatlıses çalıyorum yayında. İbrahim Tatlıses sevenler kızıyorlar. İbrahim Tatlıses'ten ne faydası var şarkısını sen anons et. Hadi bakalım ben de yayınlayayım. Şimdi de nasıl anons edersin bu şarkıyı?
0: Şimdi de İmparator İbrahim Tatlıses'ten yüreklere dokunan bir eser geliyor. Ne faydası var? Yağmur da yağsa, kar da yağsa radyonuz açık, kalbiniz açık olsun. Sıradaki parça başlıyor.
1: Mari bu benden daha fazla şey biliyor, laf yapıyor bunun ağzı. Açarım ben bunun ağzını. Kapat. Bu benim mesleğimi de elimden alacak. Seni ya.

E se na zentestan Rumeli'yi otolga. Yine güldürdün bizi diyor Aynur ablam. Ertuğrul TV keltestane de. Baksana İbrahim Tatlıses'e imparator dedi diye Faik çok sevdi imparatoru. Aman tevkeli diyor. Yana sineke sümena milam elini kare file.

0: Anlamadın değil mi? Tevekken anlamadın galiba. Yunanca bir şey söyledim sana.
1: Kaçırdım evet. Bir daha söyler misin?
0: Yunanca bir şey soracağım.
1: Tamam sor.
0: Ototos itan triadelfia. Olutso, omutso, kiotretos pios etane. O adelfos.
1: Hemen bakıyorum. Tamam anladım. Şöyle bir kelime oyunu. Üç kardeş varmış. Biri Lutsos, biri Mutsos. Peki üçüncüsü kim? Cevap kardeşi. Yani dinleyen bir isim bekliyor ama espri şu, kardeşi diyerek zaten bariz olan şeyi söylüyor. Yunanistan'da bu tür kısa kelime oyunları ve şakalar oldukça yaygın. Başka bir Yunanca deyim ya da fıkra biliyorsan söyle, birlikte çözelim.
0: Katanaves. Ototos istantriyade fiolucu mucu kaderfostu.

tevekkül nesli ona selam demiş. Cuhu. Ne diyorsun Berdem? Emirhan'ın tezgahı Çarabaş Kül Sapağı'nda açılmıştır. Cuma'ya özel ilk gelen 3 kişiye bir karpuz bedava demiş Necoz. Emirhan'ın tezgahı Çarabaş Kül Sapağı'na açıldı. Cuma'ya özel ilk gelen 3 kişiye bir karpuz bedava. Çarbaşköy Sapağı'na Emirhan'ın kütür kütür karpuz tezgahı açıldı. İlk gelen 3 kişiye bir karpuz bedava. Koşun gidin Çarbaşköy Sapağı'na. Koşun gidin Çarbaşköy Sapağı'na gidin. Öf, yoruldum artık. Luço'dan da bıktım, Buço'dan da bıktım, Tevekkel'den de bıktım. Sinem Semerci İnşaat Gümüşhane de. La bana da söyle, ben de bileyim. Gümüşhane'nin merkezinde. Sinem Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Gidin onlarla konuşun. İnşaatlarınızı, binalarınızı Sinem Semerci İnşaat yapsın sevgili dostlarım. Eora Beach Fener'de. Fener'de çok güzel suyu var, çok güzel denizi var, çok güzel hamburgeri var, çok güzel pizzaları var, çok güzel ikramlıkları var, çok güzel kotopuloları var. Çok güzel, harika lezzetleri var. Fiyatları da uygun Fener'de. Eora Beach. Ototozma, bilemeye demiş Tanju. Niye giden Efile Tolga? Yılları üst üste nasıl pindirdin, nasıl da uyduruyorum. Kalfa Pastanesi. Efendim, Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü yediniz mi hiç? Ha? Kalfa Pastanesi'nin profiterolü harika. 10 numara 5 yıldız Kalfa Pastanesi. Profiterolü muhteşem. Lokumları zaten dillere destan. Halam Türkiye'ye giderken 1 kilo tahinli lokum istedi. Ismarlayacağız. Taze taze gelecek Türkiye'ye giderken halam. Efendim, bizler Kalfa Pastanesi'nin kokonatını çok seviyorum. Birkaç tane kaldı, hepsini yedim. Birkaç tane kaldım hepsini yedim derken sakın bana kokonat göndermeye kalkmayasınız. Apotiksiz. Valla billahi iforiye şikayet ederim sizi. Kalfa Pastanesi. Özkan abi ve ekibine... Sevgiler, saygılar. Kalfa Pastanesi Kalfa'da sevgili dostlarım. Kalfa yolunda. Biraz daha önde Kalfa'ya doğru giderken cenaze hizmetleri ve malzemeleri Erhan İmamoğlu var. Erhan ve Erhan İmamoğlu Batı Tankya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Erhan ve Erhan İmamoğlu'nu geçin, içeri doğru ilerleyin. Kaportacı Hüseyin var. Hüseyin Çapuloğlu. Ioannidis Bros, Toyota ile nasıl anlaşıyorsun dedi dün. İyi anlaşıyorum dedim. Onlar dedi benim müşterim Ioannidis Bros, Toyota dedi. Bütün arabalarını bana getiriyorlar. Bütün arabaların kaporta boya işlerini ben yapıyorum dedi Hüseyin Çapuloğlu. İddialı isim, 15 kişilik dev ekibiyle boya ve kaporta işlerinde number hizmet veriyor. Selam Gürkan abi. Bu şarkıyı çal, geceyi sözü var çok güzel demiş Hüseyin Güllü. Ne olmuş geceye ne yapay zeka şarkıları çalmıyorum. Ahmet Müsefer abi, günaydın abi, yayınlar. Büyük ustaya bugün yine önlüğünü giydirdik. Kalfa Pastanesi olarak herkese selamlar ve hayırlı cumalar dileriz. İki ustayı yanıma aldım bugün demiş Mehmet. Hemen selfie yapıp yollamışlar. İki ustan yan yana. Oh, gene harikalar yanatacaksınız. Yaşayın baş ustalar, yaşayın baş ustalar. Baş ustalara ve çıraklarına günaydınlar. Kolay gelsin. Kalfa Pastanesi. Çiko, sen profiterol isteyemsin be? Benim sana profiterol sosum verdim.

Nanana, pompa deyince pompacı deyince İbrahim abiye selam, Alper'e selam. Pompa işleri, arabanızın pompa işleri, traktörlerinizin pompa işleri, yeni nesil arabalara, traktörlere diagnostik okuma cihaz var. Efendim ne diyoruz? Pompa işlerinde son model tezgahlarla, yılların tecrübesiyle Bıyıklıköy'de İbrahim ve Alper diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar.

Gürkan abi, senin kızanlar dün kupayı kaybetmiş. Ahmet Kondo burada mı o? Senin duaların tutmadı galiba demiş Tanju. Ahmet Kondo. Onlar şimdi şeye gitme hazırlanıyorlar. Umurlarında mı kupa? Onlar da Galatasaray'a gidiyor 5 kişi. Niyazi Mehmet günaydın.

Fotoğraftan anlayabileceğin gibi ustaların hayattan bezmiş bir ben gülüyorum. Nedenini sen bul demiş Mehmet. Özellikle Ahmet Usta. Ahmet Usta'nın neden hayattan bezdiğini ben biliyorum. Ama babanı anlayamadım, neden bezmiş gibi görünüyor. Kırılsın ellerim neye yarıyor gençliğim gülüye tutamıyorum Ahmet. Ah Ahmet, ah Ahmet. Bekarlar hep mutlu. Bekarlar, evlenmeyenler hep mutlu. Hep ağızları kulaklarında benim gibi.

neden çalmıyoruz? Çünkü sanata, sanatçıya, oturup da beste yapanlara, stüdyoya girenlere saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

Sadık Ahmet saat 19'da kabri başından alacak ve orada ikramda bulunacak. McCatering hazırlıyor ikramları. 1000 tane menü ve üzerinde sipariş verdiğinizde düğünlerinizde, etkinliklerinizde McCatering şok fiyatları uyguluyor. Gidin McCatering'le konuşun, McCatering'le görüşün sevgili dostlar. McCatering. Şimdi akşam Mehmet abim bana bir mesaj göndermiş. Mehmet abimiz bizim uzun yıllardan beri dinleyicimizdir. Mehmet abimiz ve eşi birbirlerini çok severler. Ve onlar 50. evlilik yıl dönümlerini kutluyorlarmış bugün sevgili dostlar. Tam 50 yıl aynı yastıkta. Dile kolay, daha nice yıllarınız olsun inşallah. Daha nice mutlu güzel yıllarınız olsun. Mehmet abimin ve ablamın elleri.

0: ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel.
1: Seni sevmek.
0: Ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel. Seni sevmek. Agora Agro Servis Sevinci teşekkür edelim. Agro Servis'in kazanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar diyelim. Efendim iş makineleri ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPP sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların mağar kuçuları özel makineyle yapılıyor. GCP'lerin hidrolik bu kondorunun silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de yapıyorlar. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de var. Daha ne yapsın bu kızanlar? Ha? Ne yapsın da? Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukebir'de sizin hizmetinizde sevgili dostlarım Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'tan da bulabilirsiniz. Güneş Gold güneş gibi doğuyor İskeçe'ye. Güneş Gold Atilla Bilir Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kuyumcu deyince aklınıza gelsin. Gümüş reyonu da var Güneş Gold'un. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar, lağım boruları tıkananlar, gider boruları gece yarısı tıkananlar, 7-24 hizmet. Ayrıca dükkanlarında evyeler, lovalar, çeşmeler, silikon çeşitlerini, gider borularını bulabiliyorsunuz. Andrea Papa'da 3 numarada. Borucu Recep ve annesi babasıyla beraber sizlere hizmet veriyor Recep kardeşimiz. Aile olarak hizmetinizdeyim.

Öğrencilerime çok teşekkür ederim. Doğum günüm için kocaman bir paket göndermişler bana diyor. Ali Molla, bugün senin doğum günün mü Berklim? Aa, bugün Nurgül'ün de doğum günü. Siz aynı günde doğmuşsunuz. Bugün bizi, bu akşam bizi yemeğe götürmen lazım senin. Burak Mümin, Serhat Ades, Zeynep, Mehmet Alioğlu, Hüseyin Hasan, Hüseyin Hasan, Mustafa Çakıroğlu, Nihat Salih, bende ekli olan ve bugün doğum günlerini gizlemeyen dinleyicilerimiz ve gizleyenler var, Ali Molla gibi, onları göremiyorum.

huzurlu mutlu nice yıllarınız olsun. Bu akşam bizi balık yemeye götürmen lazım Ali. Çok ciddiyim ama. Vallahi bak. Kardeş gibi sen. Nurgül'ün yarın mı? Ha.

0: dün şeyi düşündüm. Annelerimiz dedim, annelerimiz dedim, analarımız, babalarımız bizim için ne kadar çok fedakarlıkta bulunuyor diye düşündüm sevgili dostlar. Gerçekten de anneler, babalar çok bir düşünürseniz çocuklu andan itibaren, çünkü küçük çocuklu aileleri görüyorum. O çocukların ne kadar zor, ne kadar zahmetli yetiştiğini görüyorum. Hele hele yeni nesil. Yeni nesile laf da söyleyemiyorsunuz. Bağıramıyorsunuz da, hık, bağırmayı bırakın, yapma demiyorsunuz. Demiyorlar aileler, nedense bilmiyorum. Çok zor oluyor gerçekten yetiştirmek. Dün şimdi hani neden eğiliyoruz? Yayında söylemem doğru olur mu dedim ama içimden geldiği bir konuşan bir insanım hep. Dün Şevket'e gittik. Şevket bizim kalp doktorumuz. Babamın kontrolleri için. Sabah da anlattım. Şevket genç yaşta annesini kaybetti. Annesi daha 65 yaşındaydı. Daha yakında, birkaç hafta önce vefat etti annesi. Ve akciğer kanseri. Doktorlar demişler ki bu kadar hızlı ilerlemesinin başka bir sebebi olmalı. Annem dedi, yıllarca dedi şeyde çalıştı dedi, bu Filyon'un orada Faik, İskeçeliler bilirler, Filyon'un orada bir şey varmış, bir dikiş nakış yapan bir yer, işte dikiş atölyesi. Orada stambalarda çalışmış, yani tişörtleri stamba yapıyorsunuz. Oradan o naylonlardan çıkan kimyasal maddelerin kokularını hep solumuş yıllarca. Ve bunlar da akciğerde maalesef kansere sebep olmuş. Ve bugün bu sabah aklıma geldi, düşündüm dedim. Anneler dedim, oğullarının, kızlarının, evlatlarının iyiliği için, onların iyi olması için, onların güzel rahat yaşaması için neler neler yapıyorlar, nelere katlanıyorlar ve hatta bazen böyle bu örnekteki durumlarda olduğu gibi onu sağlıklarıyla, hayatlarıyla bile ödeyebiliyorlar sevgili dostlar. O yüzden annelerimizin, babalarımızın kıymetini bilmek gerekir diye düşünüyorum. Alimolla, bak. Bak, öpüyor seni Lorsen.
1: Alimolla, duhungunum. Kultur olsun. Çok öptüm.
0: Çok öpüldün. Çok öpüldün. Bana masa kapattılar doğum günüm için. Beni götürecekler Gürkancığım. Sana foto atarım demiş Alimolla. Nasıl ters etmiş işmiş o, ben eski köye yeni adet getiriyesiniz. Gece. Doğum günü olan insan yemeğe götürür. Ali'cim. Üşüdüm. Hüseyin Hasan teşekkürler abi demiş. Ben de teşekkür ederim. Daha nice mutlu umutlu doğum günleriniz olsun. Bırak hızdır, tam akşama yemek Ali'den de rica edim. Sen benden hızlı yavşadın demiş Ümit Şaban. Hadi annem diyelim. Zeki Meren annem desin.

Danke Norsen demiş Ali Molla. Norsen değil o. Lorsen. Lo. Le. Lorsen. Dizine yatıp da uyurdum anne. Kollanın bu Lorsen'den hepinizi. Hepinizi öper bu demiş İlkan.

teşekkür ederim. Süsleme alanında imajın Nurhan Aslan, sevgili dostlar. Gümüşcine de mağazası, iki tane mağazası olan, Batrakya'da iki mağazası olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Otonuz 816'da. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulun, takip edin. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa bulabilirsiniz. Faros Fener'de, Fener'in en güzel yerinde, Fener'i böyle tepeden gören bir noktada, martı sesleriyle güzel yemek yiyebileceğiniz, balık yiyebileceğiniz, balık sevmeyenler et yiyebileceği mekan Faros Restoran, sevgili dostlarım. İsterseniz sadece kahve içmeye, yemek yemeye de gidebilirsiniz Faros'a. Faros. Ve nereleyip böyleyesin be? Ne diyoruz? Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşcine'ye bir açtı. Gümüşcine'den sonra Dede Aş'ta açtı. Şimdi de İskeçe'de Devletoğlu, İskeçelilerin hizmetinde Devletoğlu. Bu neden olmuş, nasıl olmuş, niçin olmuş diye hesap sormaya geliyor. Özel kep niteliğinde Devletoğlu, engelli maaşı için Devletoğlu, evde hasta yatalak hastanız varsa Devletoğlu, Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu 12 kişilik dev ekibiyle hizmetinizde ki İskeçe'de daha da artacaktır bu ekibin sayısı, İskeçe şubesi açılınca. Sevgili dostlar, Şaban Usta'ma çok teşekkür ederim. Şaban Ahmet, Şaban Usta döşeme işlerinde uzman isim. Koltuk döşeme, kapitone döşemeler, koltuk üretimi, araba tavan kaplamaları, araba kumaşları, Sansino'nun olduğu yerde, büyük parkerin olduğu yerde, Lesak Sumatko'nun yan karşısında hizmetinizde. Ve İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme, biyolojik temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme, İllahtida, Erkan Kalyancı ve ekibi 8 numarada yeni yolda sizlere uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor İllahtida.

Ayar odunculuk, adı odunculuk. Kışın odun satıyor ama daha neler neler yapıyor. Her türlü inşaat malzemesi. İç ve dış cephe boyaları var. Çok uygun fiyatı, çok güzel. Ayar'da. Ayar'ın Cemal'in cisipisi var. Toprak temizlesin. Kök söktürsün. Kamyonuna doldursun atsın. Mazaları mazaları. Ayrıca Cemal'in... Cemal'de kiralık sandalye ve masa var. Bol sayıda. Yüzlerce masa, yüzlerce sandalye. Cemal Ayar, Büyük Müselim Köyü girişinde, benzincinin yanında, mezarlığın karşısında. Ayar, MAX çalışanlarına kolay gelsin.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Enis'i de çağır ondan sonra. Enis. Yağmur yağacak mı Gürkan abi diyor Ertem Kamber.
1: Ehliyetsiz gezmek olmaz.
0: Yağacak kardeşim. Önümüz günler hep yağmurlu olacak.
1: Polis amca memnun kalmaz.
0: Dinle bakayım Enis'e kadar reklamını sen şimdi. Hemen.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü Kursu Enis Şerif.

0: Entel Maganda. Nasılsın?
1: Bütün
0: nasılsın Entel Maganda? Semetli bölgesinde iki gün evvel bir günlük buzağı büyükbaş hayvan ağından aldan çalınmış. Görenler veya duyanlar varsa lütfen Semetli'de Cengiz'e veya Radyo City'ye bilgi versinler sevgili dostlar. Semetli bölgesinde iki gün evvel bir günlük buzağı ağından çalınmış. Allah Allah. Görenler ya da duyanlar varsa lütfen Semeti'de Cengiz'e ya da Radyo City'ye bilgi versinler. Halit abi yazmış bana bunu. Yok artık. Aldan buzanda mı çalıyorlar ya?
1: Bütün
0: elleri göreyim. Bütün elleri göreyim. Bana da yazabilirsiniz. Bu buzayı gören bilen varsa ne olduğunu sevgili dostlarım. Elçi Daikin, Ahmet Mustafa. Elçi ve Daikin markalarının gümüşü ana bayi. Ayrıca programlar için başvurular yapabilirsiniz. Eksik olma programları çıkıyor ya. İşte bu programlar için nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu, nasıl başvuru yapmanız gerektiğini Ahmet'le beraber size anlatsın. Başvurunuzu da yapın. Bu konuda da yardımcı olsun size Ahmet.

Ne yaptı onlar bu Zahibe Gökhan? Tayfun Balcı. Tayfun. Burada mısın ben?

Çarbaşköy girişinde Emirkan'ın karpuz tezgahı açıldı. Kütür kütür karpuzlar. Kütür kütür. Cuma'ya özel ilk gelen 3 kişiye bir karpuz hediye. Gitmiştir ama ilk 3 kişi gitmiştir çoktan.

sulu sulu kütür kütür karpuzlar. Şu gelen kimi geçen sene bugün Skiatos'ta 120 balık yemiştim. Şimdi işliyorum demiş bir dinleyicim. 120 balık derken 120 evreye balık mı yemiştin?

Mona Lisa gelinlik Tuzcuköy girişinde. Sabah 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe öğleden sonra da açık. 1000'den fazla gelinlik var. 1270, 1300, 1500 gelinlik var. Her zevke göre her türlü gelinlik. 30 yıllık tecrübe. Mona Lisa Hatice abla. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Ayrıca canlı çiçeklerle süsleme de yapıyor. Gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası süslemesi, gelin buketleri. Mona Lisa. Ve efendim her hafta yeni indirimleri olan bir market var. O da hangi market? O da Yarımçay'ın karşısında Agora Plus. Delta Plus Tragato yoğurdu 1 kilogram %5 yağlı 2.90. Babylino 4, 5, 6, 7 numara çocuk bezleri 8.99. Stroma Pet İposendon 60 çarpı 90 santim 15 tanesi 2.70. Klorin 2 litresi 89 leptem. Knor tavuk bulyonu 24 tanesi 3.30 satılıyor. 3.30'a satılıyor. Agora Plus'larda pazar gününe kadar. Ondan sonra pazartesi yeni indirimler çıkıyor.

O buzağıyı çalan arkadaş onu büyütüp kurbanda satarsa veya keserse kurbanlık niyetine hiç şaşırmayın. Ey aldık bir yol gidiyoruz, nereye olduğu belirsiz demiş Nida. Valla. Hakikaten ama. İnsanlar sıcaktan da böyle oluyor Nida.

Aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın. Ta na na na na na.

devam edelim. HPS'i Ramazan Kadri diyelim. HPS'i Ramazan Kadri. Kıymaların bakımı, tamiri, satışı, servisi, kurulum işleri. Dükkanların, marketlerin, kasapların, kıymalarının, buzdolaplarının bakımı, tamiri, servisi, gaz dolum işleri. Siktikos Inoantropos. HPS Psiksi Klimatizmos Eksalizmos HPS Kadri Ramazan Kadri. İskeçe'de İkoçta Soktoy Soktoy 322 numarada sizin hizmetinizde. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ramazan'a kolay gelsin.

Nereye gitti bu diyenleriniz var biliyorum. Üzerinde beyaz fanile vardı, onu çıkardım. Tişört giydim. Makineye beyaz çamaşırları attım. Koltuk altıma parfüm sıktım. Geldim misler gibi kokuyor olarak geldim. Zeytinyağı deyince soğuk sıkım zeytinyağları. Nurgül'de sevgili dostlarım. Divan Peças'ta 5 litresi 50 euro. 5 litresi 50 euro. Soğuk sıkım. Harika zeytinyağı. Korone ekipi giriyor. En iyi zeytinden üretiliyor bu zeytinyağları. O insanları içi pislik dolmuş sıcaklar bahane demiş Nida. Ne bileyim ya, ben görüyorum herhalde diyorum sıcaklardan neler neler. Bu son günlerde çok değişik şeylere rastlıyor. Vallahi billahi. İnsanlar hakikaten bir değişik olmuş. Vallahi billahi bak. Bak yemin billahi diyeyim bak.

Gürkan amucu. Nasılsın demiş Duban. Timur Duban. Ama Timur, dün sana ben bir sürü soru sordum. Niye cevaplamadın bana? Hiç simasiye vermedin be. He? Dünkü fotoğrafla ilgili sana bir sürü soru sordum. En çok soru işareti de o arkadaki kremle ilgiliydi. Niye sen bana cevap verme şeyinde bulunmadın be? Tanju, bu Timur bana niye cevap vermiyor be? He? Söylesene be.

0: Kreme mi takıldın? El kremi o diyor Timur. Yatınca sen ellerini mi kremliyesin? El kremi olacak o büyük o. Ha, dur bakayım.
1: Beni yarimi görmezsem şu gönlüm var aslanı.
0: Yatınca ellerini mi kremliyesin? Çatlıyordu Almanya'da sürüyordum ellerime demiş.

Emre Semerci. Poi istere aputo proiyeti de makusesi refile. Efendim Erol Mermerci. Mermer işlerinde uzman isim. Efendim bu işi uzun yıllar yaptı, iyi biliyor. Şimdi de kendi dükkanını açtı. Kapı, pencere, balkon mermerlerin kesimi ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Efendim Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci sizleri bekliyor. Sizleri bekliyor. Evrensel Mermercilik değil mi Erol'un adı? Evrensel Mermercilik. Fatih Kavala'dan Evros'a kadar Şahin'de üretilen yufkaları satıyor. Horyant Kesgepsiz adıyla bakkal ve marketlerde Fatih'in yufkalarını bulabilirsiniz. Şahin yufkası bunlar. Apoton ekin oyun hafta. Apoton ekin oyun ve aman ey aman ey halım yaman ey seni gelin getirem arpa buğday zaman ey aman ey aman ey halım yaman ey seni gelin getirem arpa buğday zaman ey aman ey aman ey halım yaman ey seni gelin getirem arpa buğday zaman ey.

Şener, kulağı az duyanlar, ben Gürkan'ı iyi duyamayam diyenler Şener'e gidiyorlar. Honda Center'ın karşısındaki yol 2531-0-27 numaralı telefonda Şener. Bam Şener. İskeçe'de. Zara Kist'in karşısında Şener. Timur bu ne be? He? Marbu kırbaç ne? Timur'dan kırbacına şaba. İskeçedeki ismi Eniskesi Şener'in dükkanının. Ne yapıyorsun bu kurbaçla be?

Gürkan'ı dinleyenleri çırpaçlayacağım, kırbaçlayacağım demiş Timur. O zaman kendi kendini de kırbaçla. Kendi kendini de kırbaçla, kendi kendini güzel kırbaçlayamazsan ver bana kırbacı, ben seni kırbaçlayayım. Şıllak şıllak.

1500 aktif 6 MT 1 kilometrede 1 kilometrede 2026 model yeni limuzin sedan sadece 22.050 euro Toyota Ioannidis Bros'ta. Bros Rav 4 yeni geldi. Gidin yakından görün, anlatsınlar size ödeme kolaylıklarıyla. Toyota. Toyota alırsan onların her türlü boya işini, kaporta işini ben yapıyorum dedi Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu 15 kişilik ekibiyle boya işlerinde, kaporta işlerinde fark yaratıyor. Ha dinlemeyenleri kırbaçlayacaksın. Dinleyenleri yazmışlar. Yar yar yar yar. Yasin'i kırbaçla, Yasin Aga'nın gelince iyi mi? O saat 9-10 geceye kadar beni dinliyor, ondan sonra dinlemiyor Yasin Agan. Ondan sonra Haşmet'e geçiyor. Ne buluyorsa bu Haşmet'te.

Tünaydın baş börekçim, tünaydın baş lahmacuncum, tünaydın baş bilecim, yaşa. Gümülcüğe de hava güneşli mi? Burada azıcık yağmur çiledi. Şimdi bayağı bulutlu. Bak ben meteorolojiye bakacağım sayı.

Karaçanlar gençlerine şaba. Bu kaçacı İrfan abiden şaba. Bu tilki kuyruklarının seti de mi var? Bunlar Tanju'nun seti mi Timur? He? Bu ne böyle tam takım set bu? Tilki maskesi, tilki kuyruğu, tilkinin boynuna tasma, tilki tırnağı. Bunlar Tanju'nun mu bunlar?

yoksa Çiko'nun mu bunlar? Çikolata çikita çiki çiki çikita. Hadi hadi hadi. Çikolata çikita çiki çiki çikita. Erkan mesajcı Erkan. Mesajcı Erkan. Herkes bir iş yapıyor. Erkan da mesajcılık yapıyor. Ne yapsın? Ne diyelim yani? Ertürbe. Efendim ertürbe.gr internet sitesi. 24 yıllık tecrübeli her türlü mesaj yapım işte Erkan da. Erkan mesajcı, mesajcı Erkan Baları köyünde caminin bitişinde hizmetinizde. Erkan mesajcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Ertürbe olarak Facebook'ta sayfası da var. Bunu giydin mi lazım koşasın tutmasınlar diyor Timur. Ne onlar diyor Çiko. Dur yollayayım sana ne olduğunu. Enas'e ta ki nerefiyle Enas bir set.

Bu ne be demiş Çiko. Ama sen de bir şey bilmiyorsun Çiko. Ama senin de hiç hayal

Yalnız Timur, bu kuyruk tak çıkarlı olması lazım, bağlamalı olmaz ki. Pratik değil bağlamalı. Bağla çöz, bağla çöz. Tak çıkarlı yok mu?

bak sana Tanju'nunkini yolluyorum. Tanju'nun kuyruğunu yolluyorum sana Timur. Kuyruk kısmını abisinin sakalından yapmış. Kuyruk kısmı abisinin sakalından. Yabancı madde yok.

Her konuda uzmansın sen demiş Mehmet. Mehmet Ahmet. Adere yeter, 1,5 saatten beri zıngır zıngır, uf mahvettin bizi diyor Faik.

0: Tolga'nın sakalları onlar. Ay yarabbim bir alemsiniz vallahi billahi, çok delisiniz, çok sakat kafalısınız.
1: Karaşanlar gençlerinde damada gidene oynanır aşkım.
0: Of of. İki huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, cenaze nakli ve rehber hizmeti, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakli hizmeti, 7/24 hizmet, Dombruköy'de sizin hizmetinizde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz.

0: Gürkan Neston'dan Faik Tuzacı'ya şaba. Gürkan Neston'dan Faik Dostu'na Faik Tuzacı'ya şaba. Gürkan Neston'dan Faik Tuzacı'ya şaba.
1: Araçlarımızla yük taşımak, yol ve kendi güvenliğimiz
0: i̇şte
1: açısından büyük önem arz eder.
0: Ya. O zaman
1: ülkemizdeki yönetmeliğe göre yükümüzün aracın tarzı, arka kısmından toplam gövde uzunluğunun %30'undan fazla dışarı çıkması yasaktır. 4 metre uzunluğundaki bir araçta yükün 1 metre 20 santime kadar
0: yani
1: dışarı çıkmasına izin verilir.
0: Atma
1: sığabilecek
0: onu.
1: Cisimlerin kuruk bagajda yaptın. Konumlandırılması ve kabin içerisinde
0: çok
1: olmaması
0: güzel.
1: Gerekir.
0: Devam böyle
1: doğru yüklenmemiş bir aracın dengesi bozuk, yol tutuşu kötü ve frenleme mesafesi uzundur.

0: herkese hayırlı cumalar demiş. Arda Tur
1: VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel. Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45. İstanbul'dan kalkış saatleri 12, 16.30 ve 22. Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No. 8.

Var yayınlarda turun reklamı çıkmış, kapadım şimdi. Abba Stüdyo'da reklam çıkıyor, sesler ikiledi diyor Mehmet. Hasan da aradı, spotlar girdi galiba diyor Ahmet. Gürkan Arda Tur konuşuyor seninle birlikte demiş Seher. Birisi açmış, radyonun programı açık kalmış, otomatik reklamlar girmiş. Program karıştı diyor Seden. Tamam, panik yapmayın, don't panic, no panic, no panic. Yok panik, yok panik, yok panik, yok. Ellere. Ahmet bugün çok iş var galiba. Ahmet. Gürkan'dan oynayanlara şaba. Gürkan'dan oynayanlara şaba. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. CS buğdayından yapılan yufkalar yalandan kim ölmüş? Trakya yufka. Brodo birindeki bütün bakkal ve marketlerde. Mis gibi yufka. Mis gibi yufka. Mis gibi yufka. Trakya yufka.

Çok iş Gürkan abi, vallahi bugün yoğun demiş Ahmet. Olsun be iş, olsun be iş, olsun be. Millet işsizlikten iş yok diye şikayetçi be, herkes kan alıyor be. Bak düşün işte, dinleyicilerin ne kadar üzülüyor senin sesin gidince demişse her. Cuma'ya yetişirsin inşallah. Abdestini aldın mı? Al abdest. Tut sıkı sıkı. Ayara mayara kaçırma. La Tayfun. Ya su Tayfun Gülcan. Yollar yanıyorlar. Gökhan Karay'la alkışlamış yupacıyı hatırladığım için.

0: Ben kendine yolla. Selam güzel insan demiş. Yaşar. Ahmet Emin. Şaba. Sen hep orkestra çaldırırken denk geliyorsun galiba programa. Haydi Ahmet Şaba. Ahmet de yollarda. Hangi yollardasın bugün? Ne taraflardasın bugün? Eglatiya mı burası? Yok, Eglatiya değil burası. Burada çok yol görüyorum. Çok yol. Tanju çok haklısın Gürkan abi demiş. Sen deminden beri neler dediğimizi duydun mu duymadın? He? He? Senin abinin sakalından yaptırdığın tilki kuyruğunu yolladım Timur'a. Aman yolla Üsküdar'a yoluna. Selfie yapmayı, eda etmeyi unutma demiş Gürdal. Yaşa şaba. Tabii. Selfie yapmadan olur mu? Gümüşcüğe çıkışı burası demiş Ahmet.
1: Haydi.
0: Haydi bakalım. Just green. Just green. Just green. Just green. Balkburgaz sırasına ışıklarda demiş. Vay vay vay vay vay vay. Ana. Ana yiyecek bizi bu Bulgaristanlar. Yiyecek bizi bu Türkiyeliler. Pop pop pop pop pop pop pop pop.
1: Haydi gençler.
0: Vay hava bulutlu bulutlu demeyeler gene geliyorlar. Gümrük gibi. Aynı gümrük kapısı gibi. Duymadım yemek yemeye çıktım. Sayın baba ben de görmek isteyim demiş Tanju.

0: Yağlı yeme, kızartma yeme. Tutamıyorum kendimi, oynayacağım azıcık. Oynayacağım azıcık, tutamıyorum kendimi. Efendim
1: Tanacı Yücel abisinden.
0: Tanacı Yücel abiye şabım. Ve ne diyoruz? Pompacı İbrahim abi Alper'e şaba. Pompa işinde uzman isim onlar. Son model tezgahlarla arabalarınızın, traktörlerinizin son model diagnostik halde giden traktörlerin, arabanın diagnostik okumasını da yapıyorlar sevgili dostlar. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Pompacı İbrahim ve oğlu Alper diyoruz. Bıyıklıköy'de diyoruz. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Yolladın mı Tanju'ya demiş. Yolladım. Abisi sakalını kestirmişti ya. Geçen sene yıllarda Tanju. O zaman yaptırmış Tanju bunu. Abisinin sakalı boşa gitmesin diye. Tolga yok mu burada be?

Yanık adam yanar mı demiş Timur. Yanık adam sen misin? Ben miyim? Yanacağız. Yanacağız. Şaba şaba şaba. Eğlere. Şaban Usta'ma teşekkürler. Dayama döşeme işlerinde söz sahibi Şaban abi, Şaban Usta. Büyük parkerinin olduğu yerde, büyük lisenin olduğu yerde, Sansino'nun olduğu caddede hizmetinizde. Lesti Komotino'nun yan karşısında hizmetinizde. Her türlü koltuk döşeme pop pop pop pop yanlarım ağrıyor. Şaban Usta Şaban Ahmet'te. Memnun kalmayanların parasını geri iade ediyor. Kapitöne kumaşlar. Şaban Usta da Şaban Ahmet.

0: Aa, İlyas kimle gidiyorsun tas o zaman?
1: Yaşa yaşa.
0: Aa. Kimle gidiyor tas o zaman?

Abi nasıl diyeyim sana, şimdi birkaç misafir var, onlarla birlikte gidiyoruz. İstersen buyur gel, ben davet ediyorum, her şey bana ait demiş İlyas. Çok teşekkür ederim nazik davetin için. Çok teşekkür ederim. Siz gidin birkaç tane misafirle eğlenin, gezin, tatilinizi yapın. Oynasın, oynasın. Rodoslu'dan tüm arkadaşlara gelsin demiş Rodoslu. Rodoslu'dan tüm arkadaşlara gelsinmiş. Bu güzel şarkılar.

Ali Toraman Enerji İstasyonu 25 numarada Yeni Yolda hizmetinizde. 15 miydi 25 miydi? 25 numarada Yeni Yolda Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu Energy Station Klimalar Güneş enerjisi termosfonları Isı pompaları Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi. Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Bu şarkılar Japonya'daki teyzeme gelsin demiştim Urduban. Hayırdır? Japonya'da senin teyzen mi var? Hayırdır, ne Japonya'sı ne teyzesi?

Timurcuk'ta kafayı yemiş diyor Tayco. Diyorum ben, sıcaktan herkes etkileniyor. İnsanlar, bu sıcaklar insanları çok bozdu. Bu sıcaklar insanları bozdu diyeyim kardeşim. Baksana ağıldan buzağı çalmışlar. Semetli bölgesinde 2 gün evvel 1 günlük buzağı çalmışlar. Gören bilen varsa, duyanlar varsa Semetli'de Cengiz'e ya da Radyo City'ye bilgi versinler. Baksana bayağı. Bak, 1 günlük buzağı ne yapacaksın? Hey! Çalacaksan koca danayı çal bari. Haklısın Tanju diyor Chico. Bu Chico çok saf. Hiçbir şeyin ne tilki kuyruğunu biliye ne bir şey biliye. Hiç. Tanju. Azıcık buna ders vermek lazım. Bir şeyden haberi yok bu kızların. Çok geri kalmış buna Matima. Ders vermek lazım buna. Yaz kurşlarına yollamak lazım Chico'yu.

Gürkan abi, fazma koysana da serinleyelim demiş Anıl. Sıcaktır geldik buraya. Sıcaktır geldik, sıcaktır geldik. Oy abi, sıcaktır geldik buraya.

başlayalım ona ders vermeden yarından sonra demiş Tanju. Başlayalım, hızlandırılmış kurs verelim yalnız. Amca, buzağının üstünde ne vardı onu da söyle, nereden tanıyacağız demiş Gökhan Karali. Eski

Facebook'taki bir fotoğrafı 35 bin kişi görmüş. Nasıl olmuş bu kadar beğen? 358 kişi beğenmiş. Böyle adama 10 verilmez de kaç verilir? Böyle bir

Dana da çalınmaz. Arkadaş, kurt köpek falan almasın bu zayi diyor Alimoğlu. Benim aklıma da o geldi. Ne bileyim. Olabilir yani. Timur Cağ'da başka ders vereceğim. O küçük daha bilmeyi bazı şeyleri diyor Tanju. Timurcuk mu? O seni suya götürür, su içmeden geri getirir. Sesli okuma abi. Bulamazsınız onu. Çünkü onlar bende MP3 halinde, buradan da gönderemem. Çok şey onlar. Çok uzun. Gönderme imkanım yok. Onlar gelmez yani size bu şekilde. Sayı bana Çiko'ma şarkı vereceğim diye USB dedik. Ne oldu o iş be? Çiko. He? Alimolla. Dana çalınmaz deme diyor Hasan Şerif Ali. Alimolla. Dana çalınmaz deme. Agro servis. Bir omuza saçları Alimolla. Agro servis. Eray ve Şakir ortakları, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmetleri, tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti, her türlü et bulu ve DPV sorunlarının çözümü, hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlara özel makine ile yapılıyor, cesiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Dizel su motoru tamiri, yolda kaldığınızda hizmet, Facebook'ta Eray Feyiz ve Şakir Mehmet, Kozlu Kepir'de sizlere hizmet veriyorlar. Bir dana git almaya bak, 800 euro olmuş. Adam çaldı, büyütecek satacak onu diyor Hasan. O da mantıklı.

kurban yıkana. Dominaki dominaki. Burda kollamda hombir raki sumdırlaki. Hombir kollamda zomdırlaki zomdırlaki. Kurban yıkana hombir raki zomdırlaki. Kurban yıkana hombir

0: Abi sıcaktır abi.
1: Sıcaktır.
0: Geldik buraya. Kurban ikalacı sen dedim İşinhan. Oy sıcaktır geldik buraya abi. Hava çok sıkıntıdır abi. Çok sıkıntıdır abi. İyi terapiler kolay gelsin demiş Fikret abi. Almanya'da hava nasıldır abi? Neden basıra demiş Alimoğlu açıklamış ya nedenini. Adam alacak besleyecek 8 euroya satacak demiş. Anladın mı Alimoğlu? Bak adamda ticaret kafası var bak bak. Hasan sen çalmıyorsun o bu zayı be.
1: Abi ne yapar? Sıcaktır. Öyle Engin abi.
0: Lan Engin abi. Lan benim Engin diye dinleyicim var mı? Var.

İmajı Nurhan Hasan Süslem alanında fark yaratıyor. Güneyistan'da, Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30, Osunuz 816'da iki şubeleri var. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulabiliyorsunuz. Copacabana Una Mollara Hacı Kuru Kahve'nin adı, Kuru Kahve'nin tadı. Kuru Kahve Cacı yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınında özenle kavurup çektiği özel kahve harmanları. Geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmet veriyor. Lahana 14'te, Gümüşhane'de Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşısında, sağ karşı köşesinde sizleri bekliyor Hacı Kuru Kahve sevgili dostlar. Nurberk 28 derece diyor Tayfun. Erol Agromis'e sipariş bıraktım şimdi. Ne güzel plakatlar var Gürkan abi diyor Ahmet. Çok güzel şeyler var onda. Çok güzel plakatlar var, fayanslar var. Her türlü inşaat malzemesi var. Erol Agromis.

Misafir ol gel bana. Gürkan kolay gelsin, bugün forumda değilsin demiş Halil abi. Bugün forumda değilim. Duyduklarım karşısında şok oldum da ondan Halil abi. Ondan forumda dilim. Şok olmuş durumdayım.

menemenci deyince, mermenci deyince Erol kardeşimiz kapı, pencere, balkon mermerlerin kesimi, montajı, basamak kesimi, her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, ilgilenenler telefon numarasını benden isteyebilirler. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde, daha yeni açtım. Hayırlı, hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun.

0: Amcamın kahvelerinden geçer.
1: Tanıdın dediyse niye geri dönsün?
0: Bayrak aşı yatır beni, tırmala beni, kaşı beni.
1: Tanıtın dediyse geri mi dönmesi gerekiyordu? Fikret abi. Yazacağıma üşeniyim de buradan cevap vereyim. Hop çıpırırım kendimi çıplak.

Çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Hop çıpıtırım kendimi, çıplak çıkarım bayrama. Kozmote, Meganos Diagonismos, Magenta Insurance. iPhone 17 Pro Max kazanacakmış. Bir de iPhone alırsam beni cuma. Bu benim son iPhone'umdur. Bir daha iPhone almayacağım. Bak çok ciddi konuşuyorum size. Alırsan bana deyin ki niye aldın? Söz vermiştin deyin, tamam mı? Yuhalayın beni, koşturun beni, kovalayın beni. Ella tuke kovalayın beni, koşturun beni. Yahu kardeşim apık sapık şeyler yapıyor durup dururken. Bir kere alarm hiç çalmıyor. Alarmın sesini mesela açıyorum. Sesi duyulur duyulmaz. Neyse ki saatimde uyanıyorum. İkincisi, yine birkaç günden beri arabaya biniyorum. CarPlay'e bağlanmıyor. Yok. Bağlanıyor da radyoda kendi yayınımı tekrarını dinleyeceğim. Dinleyemiyorum. Kesinti yapıyor. Bıra öyle yaptım, bıra böyle yaptım. Bıra arabayı söndürdüm, kapattım. Bıra... Yok. Meğerse gene telefondaymış sorun. Telefonu yeniden başlattım oldu. Telefonu bak hiç yalansız. Bana mı

çıkıyor böyle çünkü herkes iPhone diyor. Bana mı çıkıyor problemli telefonu anlayamadım ki. Kardeşim telefonu yeniden açtım, kapadım, yine oldu. Telefonu 2 günde bir, 3 günde bir tekrar yeniden başlatmak istiyor. Bıktım kaydıkım ben bu iPhone'dan be. Nedir bu başıma gelenler, bu iPhone'dan benim be? Kaydıkım. Geçen burada cumaya gittim, kafam karıştı. Bunlar kaç rekat kılıyorlar burada kız hanım diyor hacı. Nasıl yani? Her yerde cuma namazı kılınması gerektiği gibi kılınıyor. Niyeyse sen nereden geldin, nereye gittin cuma namazına? Niye cuma namazı senin olduğun yerde başka rekat, burada başka rekat mı kılınıyor?

Cuma namazının farzı iki rekat. Şeyleriyle beraber, sünnetlerle beraber 10 rekata kılabiliyorsunuz. Benim bildiğim. Cuma namazı 4'ü ilk sünnet, ikisi farz ve 4'ü de son sünnet olmak üzere 10 rekat. Ama farzlarını kılmak zorundasınız.

Bir de hutbe esnasında cuma namazında konuşulmaması gerekiyor. Birisine sus demek bile hutbe adabına aykırı sevgili dostlar. Samimiyet ve ciddiyetle İmam Efendi'nin okuduğu hutbeyi dinleyeceksiniz. Ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi. Koku koku koku yaparsanız hiç o şeyden hayır yok o işten. Anladınız mı? Eşimin de telefonu aynı. iPhone'lar çok saçma. Bir telefon demişse her. Vallahi bazılar iPhone diyor, başka bir şey demiyor. Anlayamıyorum, ne bileyim ben. Alışmamış şeyde, şey dondurmazmış. Biz de alışmamış herhalde ondan, ne bileyim, bilmiyorum.

Adnan Oktar Hoca da içeride ya arkadaşım, nasıl soracağız ona? Mehmet bana motoklas. Haydi Tuki, Gürkan giderken. Haydi yavaş yavaş. Sevgili dostlarım, kuru kahve deyince, kuru kahveci deyince, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet, kendi fırınında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları, geleneksel sucuk lokumlar, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmet veriyor kuru kahveci Hacı. Lahana 14'te. Gümüşüne Köfteci İsmail'in karşısında. Sansür'ün sağ karşı köşesinde canım köfte istedi Köfteci İsmail'den. Tavuk köftesi çok güzel yapıyor. Kuru kahve alın. Karşıdan Sansür'e uğrayın. Sansür'den Softoplast saç sakal boyama şampuanı alın. Bayanlar da alıyor bunu. Çok güzel, çok doğal sonuç veriyor. Sonra da kuru kahve aldıktan sonra da Sansür'e uğraktan sonra da Köfteci İsmail'e uğrayın. Köfteci İsmail'in nefes gibi mis gibi köftelerinden yiyin. Vay vay vay, nasıl canım istedi. Vay, nasıl kendi kendimin canını hissettirdim. Öf. Öf. Zeynep hoş geldin kardeş. Zeynep kardeşim, sevgiler saygılar. Tünaydınlar, hoş geldin. Biraz geç kaldın yoksa.

0: dedim.
1: Hacı amca sen onu benim adaşıma sorabilir her şeyi diyor Faik Şekerci. Faik Tuzlacı senin kim olduğunu bulursa. Faik Şekerci. Bulursa beraber Cuma'ya gideceğiniz ona göre. Kuşlar. Dün bana onun profilini ver diyor dedi. Mesaj hattından yazıyor, profilden yazmıyor ki. Ya mesaj hattından yazıyor dedim.

0: Sanatsın özel katkılarıyla
1: radyoterapi sona erdi. Programa katkı yapan tüm sponsorlarıma, programımıza ve sosyal medyamıza katkı yapan Max'a çok teşekkür ediyorum. Altan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Batı Trakya'da elektrik deyince, elektrikçi deyince uzun yılların tecrübesiyle size hizmet veriyor Altan. Çukur Kahve'nin hemen bitişinde sevgili dostlar. Asfalt yarınızı attığında, herhangi bir elektrik işi olduğunda, çanak aniden taktırmak gerektiğinde, herhangi bir durum olduğunda Devrim Elektrik Altan Salih sizlere hizmet vermeye devam ediyor ve saat 1.30'a doğru 1.27-1.28'de 1.30'a doğru Cuma namazını kılacak, Cuma namazına gidecek. Tüm dostlarımıza Allah ettiğiniz duaları kabul eylesin diyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, bizlerle kalmaya devam edin. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-10-30-288 και 69 34

0: yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
1: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
0: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
1: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
0: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
1: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127, 715-698-377-8090.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

yabancı bana. Ne tadı kaldı ne de anlamı. Her köşesinde bir anın saklı. Ne hayali kaldı ne de hatırası.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyoda bir ilk. Bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri. Konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar. Yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127-715-698-377-8090.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat aşk kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin
6: şehvetinde. Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: radyoda bir ilk. Bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri. Konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar. Yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127-715-698-377-8090 693-9127-715-698-377-8090

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: 6. Trakya'da bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu, Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127, 715-698-377-8090.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramından herkese merhabalar arkadaşlar. Tüm gazeteciler ve basın mensuplarının, sevgili dostlarımızın bu güzel bayramlarını kutluyoruz. Herkese kolaylıklar gelsin diyoruz. Çalışmayanlara iyi dinlenmeler diyoruz ve başlıyoruz.

Çok eskiden yaşanmış bir şey anlatacağım arkadaşlar size, bir hikayemi. Eşimle beraber köye gittik. Uzun zamandır gitmiyorduk o zaman. Evliliğimizin ilk zamanları. Zaten benim köyle pek alakamın olmadığı günlerden sonra ilk gidişlerimden biri. Çoktandır köye pek gitmezdim. 3-5 bayramda bir falan, öyleydi yani. Sonra evlenince ve anneyle baba köye yerleşince hanımla beraber gidip gelmeye başladık arada bir falan. O gidişlerden ilklerinden biri. Girdik köye. Küçücük köyümüzün merkezinde, meydanında birkaç tane bakkal var yan yana. 3 tane hatta, çok meşhur bir yer ya. 3 tane bakkalın yan yana olduğu. Hatta oraya 3 bakkallar diyebiliriz bence. Şimdi geldi aklıma. 3 bakkallar. Yanaşırken abi, bakkallardan birinin önünde 3 tane adam gördük. Konuşmayı bırakıp hepsi pür dikkat bize bakmaya başladılar. Yani korku filmi gibi böyle. Ama bayağı dik bakıyorlar yani. Gözlerini kırpmadan. Ya bildiğin bize kilitlendiler böyle. Emine ile birden şok olduk, tamam mı? Hatta dedik ne oluyor ya? Hani uzaylı görmüş gibi bakıyorlar yani. Neyse, ben oralı olmamaya çalışıyorum. Neyse, yanaştık, durdurdum arabayı, ineceğim. Bu korku filmi abiler üçü yan yana kararlılıkla bakışlarını bize sabitlemiş halde orada dikilmeye devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ya robot gibiler böyle, gözleriyle bizi takip ediyorlar. Ya öyle oldu ki indim arabadan, şimdi neredeyse diyecektim abi hayırdır ilk defa mı insan görüyorsunuz yani. O derece dilimin ucuna geldi, dedim şimdi hadi boş ver ya. Ama yok, böyle bir şey görmeliydiniz yani. Hani olur böyle acaba kimdir bunlar diye bakmalar ama çok kısa sürer falan, ama bunlar abi üçü birden aralıksız gözlerini kırpmadan yani. Ya mevzu şu. Küçücük köy ya, incin top oynayan bir yer yani, gelen yok giden yok. Stranger Things bizim orada çekiliyor ya, öyle düşün. Bu üç tane abi var köyde. Bir de bizimkiler, onlar da pek dışarı çıkmıyor zaten. Ya bizim de o güne kadar köyle pek alakamız olmadığı için dışarıdan gelen yabancılardık bu köylü abiler işte. Hakikaten de uzaylı görmüş gibi bakıyorlar böyle. Olay o. Ne olursa olsun yaptığın şey tacize girer bu, ama hani kötü niyet yok, tamamen köylülük işte.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Sergen, diyelim ki şöyle bir durumda kaldın. İçinde bulunduğun asansör birden aniden düşmeye başladı. Ne yaparsın?
1: Abi çok kötü ya.
0: Çok kötü bir şey hakikaten. Hep şu gelmiştir aklıma. O gibi durumlarda acaba tam yere çarpacağı anı hissedip nasıl hissedeceksem o an zıplasam mesela. Tabii ki böyle bir şeyin imkanı yok. Bir de şu gelmiştir aklıma hep. Asansörün tavanında tutacak bir yer varsa eğer, oraya sımsıkı tutunup ama sımsıkı böyle kendini yukarı çeksen var gücünle, hani barfix gibi. Öyle bir şey yapsam mesela en azından daha az zarar alır mısın filan. Bu da mesela aklımdan geçmiştir. Amerika'nın Chicago kentinde bir gökdelenin asansöründe mahsur kalan ve 84 kat düşen 6 kişi kazadan yara almadan kurtulmuş arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Kesin benim dediğim gibi yaptılar. Kesin. Bak söyleyeyim. Ya da tam çarpacakken zıpladılar. Yani başka ne olabilir yani? Ama bunlar yere düşmemiş arkadaşlar. Zemine kadar düşmemişler. Çakılmamışlar yani. 95. katta binmişler. 11. katta durmuşlar her ne hikmetse. Asansör birden 11. katta durmaya karar vermiş. Herhalde bütün o düşüş esnasında dua ettiler ve Allah da dualarını kabul etti. 11. katta durdurdu asansörü yani. Hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir yani. İnanılır gibi değil.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan

0: bu gezegenlerin retroları da bitmek bilmiyor. Biliyorsunuz gezegenlerin geri gitmesi. Onlar geri gittikçe biz perişan oluyoruz. Hiç iyi şeyler olmuyor yani gezegenler geri gidince. Özellikle de Merkür retrosu mesela. Retrosu pistir Merkür'ün. Kadının burç yorumlarında abi her burcun başlığı şu şekilde. İşte yükselen koç, yükselen oğlak yani hepsinin başında yükselen var. Yükselen koç diyor mesela altında da sevgili koçlar diye anlatıyor koçlara. Bak koçum bu hafta dikkat. Yılan ısırabilir. Uçak kazası yaşayabilirsin, uçağa binme falan. Hiç de böyle kötü şeyler yazmıyorlar değil mi? Hep pozitif. Ve belli belirsiz hani soyut. Bu hafta yeni kararları veya süreçleri sindirmek için faydalı olacaktır. Ya net konuş net. Kendinizi, isteklerinizi, düşüncelerinizi çok ön planda tuttuğunuz bir dönem içinde olmanız yüksek bir ihtimal. Zaten her zaman öyle. Ya böyle muallak muallak genel şeyler. Öyle başlıkları yükselen diye atıyor. Yükselen yengeç, yükselen akrep. Neden öyle atıyor başlıkları? İlginç bir şey çözemedim. Çünkü yükselen farklı bir şey değil mi? Doğum saatinle ilgili bir şey değil mi yükselen? Mesela benim aslan galiba. Ama öyle burç değerlendirmelerini yükselenlerine göre yapıyor kadın bilmiyorum. Normal burçları sallamıyor belki de. Ama açıklamalarında da mesela yükselen koç bu hafta şöyle böyle diye anlatmıyor. Koç bu hafta şöyle böyle diye anlatıyor. Uçak kazası yapacaksın.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Ya böyle sıradan radyo reklamlarından aslında çok hoşlanmıyorum. Bir reklam yapımcısı olarak yani. Şimdi ben de reklam seslendiren bir insanım ve reklam metni yazmışlığım da var çok olmasa da. Ama yani iş başa düşüp de reklam metni yazdığım zamanlarda da böyle bir durum olduğu zaman da çok uzun bir radyoculuk kariyerim var benim. Böyle durumlar oldu yani. Biraz olsun böyle değişik, hani kafa açan, böyle dinleyince wow, hani üzerinde özene bezene düşünülmüş, yazılmış, ilginç bir şey ortaya çıkarılmış. Hani dinleyicinin dikkatini çekecek bir şeyler yapmaya çalışırdım. Çok uzun zamandır yazmıyorum. Çünkü öyle değişik bir şey yaptığın zaman müşteri, yani küçümsemek için söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, ama müşteri daha düz şeyler istiyor. Yani açık açık basit bir şekilde ilkokul çocuğuna anlatırmış gibi, hani çünkü herkes anlamıyor gibi bir durum var herhalde anladığım kadarıyla. Yani sen değişik bir şey yapıyorsun ama adam anlamıyor. Yani müşteri diyor ki bana, benim müşterim anlamıyor. Ben anlıyorum da benim müşterim anlamayabilir kaygısı olabiliyor falan. Düz bir şey yapalım abi, yani kebap şu kadar. Bak bende tavuk şiş var, kebap var, çorba var. Bunların fiyatı da bu. Adresim de şu. Benim adım da Mahmut Korkmaz. Sonunda da isim söyleme vardır ya. Sonunda da illa o isim söylenecek yani. Mahmut Korkmaz. Telefon... Sağ olsunlar müşterilerimiz. Böyle bir gelenek var yani. Neyse, konu o değil de sözün özü, daha değişik yaratıcı şeyler yapmaya çalışmıştım yapmam gereken zamanlarda da. Onlardan bir tanesini dinleteceğim size mesela. Şöyle bir reklam hazırlamıştık arkadaşlar. Dinleyelim bakalım. Beğenecek misiniz? Abi önce fonda hareketli güzel bir müzik başlıyor, tamam mı? Falan. Ondan sonra bir evde su kaçağı olmuş ve kadın bunu fark edip paniğe kapılıyor. Atıyorum.
3: Aa, hayatım, burada su birikmiş. Kaçak var galiba.
2: Falan. Tam o sırada kadının kocası devreye giriyor hemen.
4: Aşkım merak etme, bende bir numara var. Hemen gelip kırmadan dökmeden hallediyorlar.
2: Ondan sonra bir adam sesi. Dış ses diyorlar yani.
5: Ev ve iş yerinizdeki temiz ve kirli su kaçaklarınızı profesyonel ekip ve ekipmanlarla tespit ediyor ve onarıyoruz falan.
6: Ev ve iş yerlerinizdeki temiz ve kirli su kaçaklarınızı profesyonel ekip ve ekipmanlarla tespit ediyor ve onarıyoruz falan.
2: Ha, bir de telefonu söylüyor sonunda tabii.
6: Telefon 0545 377 63 36.
2: Sonra bitiyor reklam. Bunun gibi bir şey.
7: E süper abi.
2: Böyle bir şey yapmıştık mesela. Ama işte gel gör ki abi. Yapıyorsun, ediyorsun, uğraşıyorsun, yazıyorsun, düşünüyorsun. Nasıl bir şey yapsak lan? O onu desin, bu bunu desin. Böyle bir ses efekti girsin. Değişik bir prodüksiyon olsun filan. Yapıyorsun abi, uğraşıyorsun. Bak kaç defa geldi başıma yani. Kaç defa. Ondan sonra gönderiyorsun abi müşteriye. Dinletiyorsun. Ya abi daha düz bir şey olsun. Böyle bunu anlamazlar falan filan gibi bir şey oluyor. E ne yapalım, müşteri veli nimetimizdir abi, ne istiyorsa onu yapacağız yani. Ama bu durumlardan dolayı da ben de soğudum yani. Çünkü o iş bana çok sıkıcı geliyor yani. Angarya geliyor. Yani öyle reklamları dinlemek de zevk vermiyor bana. Televizyonda da öyle. Televizyondaki reklamlar da böyle. Yani atıyorum Kanal D'de böyle yapıyor. Eskiden böyle değildi ama 90'larda falan. Daha kreatif, daha değişik, yaratıcı, acayip reklamlar vardı yani. Şimdi öyle değil. Bilmiyorum yani, ülkecek zeka seviyemiz mi düştü? Yani... Abi anlamazlar. E zeka seviyemiz düştü o zaman yani, anlamazlarsa. Anlamıyorsak. Bilmiyorum, açıklaması bu mu acaba? Eskiden böyle değildi abi. Eskiden böyle değildi, çok iyi hatırlıyorum. Ne reklamlar vardı, ne reklamlar. 90'larda mesela. Yani zeka seviyesi derken yani ben de hani çok matah bir şey yaptım diye demiyorum. Ama hali hazırda yapılanlar aşırı düz. İlkokul bir çocuğunu anlatır gibi.
8: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Batı Trakya'da bir ilk.
3: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
2: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
3: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
2: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
3: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
2: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127-715-698-377-8090.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin
6: şehvetinde. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Dün Hatay'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü arkadaşlar. Kutlu olsun diyelim bu güzel gün.
1: 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe halka ikram edilişinin 20. dakikasında tükendi. Yok öyle bir şey. Haberleri izlediniz mi bilmiyorum abi. İşgal, işgal. Künefeyi işgal etmişler. İnsanlar kendini kaybetmişti ya. Öyle suratlar gördüm ki böyle acayip hallere girmiş. Yani adam hunharca künefeyi ağzından içeri tıkmaya çalışıyor. Yani o künefeyi yiyemezse ölecek. Künefe kaçacak yani. Kendini kaybetmiş. Haberlerde çıkacağını bilse asla yapmaz bunu. Ya tam bir rezillik. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir işgal diyorum. İşgal. Künefeyi işgal etmişler. Yüz binlerce insan vardı sanki. Öyle görünüyordu yani. Böyle kaşığıyla özel bir tepsi var orada uzunlamasına. Kaşığıyla tepsinin başında böyle künefeye saldıranlar vardı ya. Beklemeden böyle birbirlerini ezenler. Acayip bir görüntüydü. Yani künefeye nasıl bir anlam yükledilerse artık.
2: Çok acayip bir görüntüydü. Çocuklar ezilme tehlikesi yaşamış falan. Künefe için birbirini öldürecekler ya.
3: Tuncay Saran Show.
4: Zaman makinesi.

0: kısa bir tatil yaptık geldik arkadaşlar ve bizim çocuklar hayatlarının ilk uçuş deneyimlerini yaşadılar. Biraz sıkıntılı oldu ya, kıyamam. İnşallah uçak fobileri olmaz. İstanbul'dan İzmir'e bir uçtuk geldik arkadaşlar. Ama biraz sarsıntılı uçuşlardı. Özellikle de dönüş uçuşumuz, aman yarabbim o neydi? Şimdi daha önce de uçak yolculuklarında hafif sarsıntılar olduğunu hatırlıyorum. Bu sefer de gidişte ona yakındı ama dönüşte arkadaşlar İstanbul'a çok yakın bir yerde iniş esnasında. Abi rüzgarlıymış hava, tamam mı? Ya öyle şiddetli bir sarsıntı, bir ne diyeyim artık ona, zangırdama. Parçalanacakmış gibi geliyor abi uçak. O ulu göklerde doğa karşısında zayıf bir şeymiş gibi hissediyorsun yani. Hep uçak en güvenilir ulaşım aracı diyorlar ya arkadaşlar. Bunun kesinlikle psikolojide bir karşılığı yok. Kesinlikle arkadaşlar. Aman Allah'ım, çok fenaydı gerçekten arkadaşlar. Ve dediğim gibi çocukların ilk uçuşlarında böyle bir şey olması onlar açısından çok talihsiz oldu. Acayip tırstılar canlarım benim. Ellerini tuttum böyle, korkmamalarını sağlamaya çalışıyorum ama ben kendimi ne yapacağım yani? Sımsıkı tuttuk ellerimizi, avuçlarımız terledi böyle. Abi uçaktan çığlıklar yükseldi. Öyle böyle olağan bir sarsıntı değildi yani. Herkes çığlık, kıyamet falan, ne olur. Ha bu arada birisi panik atak geçirdi. Arkalardan bir kadın diye derin derin nefes almaya başladı, tırstık. Ondan sonra anons yaptılar, bir doktor çıktı, ilgilendi falan. Ondan sonra şunu merak ettim, acaba bu kaç uçuşta bir mesela yaşanıyor böyle bir şey? Ne kadar nadir yaşanan bir şey bize denk geldi acaba yani? Mesela pilotlar sürekli uçuyorlar ya hani, hostesler, o uçuş ekibi. Çıkarken merak ettim, sorayım dedim, hani sık sık oluyor mu, ne kadar da bir oluyor mesela böyle şeyler dedim. Kısa mesafe uçuşlarda bir de böyle çok rüzgarlı havalarda zaman zaman olabiliyor dedi. Allah kolaylık versin o zaman dedim yani. Çok zor bir şey abi, düşünsene sürekli bunu yaşadığını. Sürekli uçuyorsun abi, işin bu. Uçuş personelisin ya da pilotsun, sürekli olmasa da arada bir de olsa havada bu durumu yaşamak gerçekten büyük sıkıntı. Şöyle bir şey oldu bir de. Ben de hatırlamıyorum, bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Hani uçak alçalırken, yükselirken de aynı şey. Böyle kademe kademe alçaldığımızı hissettim. Mesela bunu çaktırmamak bir pilotluk becerisi midir acaba? Daha öncekilerde hatırlamıyorum böyle bir şey. Hani böyle mesela atıyorum 3000 metrede seyrediyorsun. Birden böyle abi sert bir alçalma oluyor. İçin çekiliyor. Çok hafif bir ses de çıkıyor olabilir. Falan böyle bir hani. Ve iniş sırası bu sık sık oluyor yani. 30-40 saniyede bir, dakikada bir falan. Böyle ne olur. Sert bir alçalma, kademe kademe böyle hani. Daha öncekilerde böyle hatırlamıyorum. Yumuşak geçişlerle alçalıyorduk sanki. Önceki uçuşlarda öyle hatırlıyorum yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Bizim çocukların ilk uçuş macerası olan ve birazcık maalesef sarsıntılı ve korkulu geçmiş olan uçuş maceramızdan bahsetmiştim. İstanbul'dan İzmir'e uçakla gitmeyi tercih etmiştik arkadaşlar. Çünkü birincisi hem bayağı uzak geliyor bana İzmir. İkincisi uzun yol trafik fobim var benim. Biraz yorulurum filan. O 7-8 saatlik yolculuğu çekmek istememiştim açıkçası. Ama arkadaşlar bu uçuş maceramızdan sonra İzmir'in o kadar da gidilmeyecek, o kadar da aslında kendi aracınla gidilmeyecek kadar uzak bir yer olmadığına kanaat getirdim. Keşke dedim kendi aracımızla gitseymişiz. Çünkü arkadaşlar birincisi neredeyse yaklaşık aynı sürede İzmir'e varmış oluyorsun. Yani uçakla da gitsen, kendi aracınla da gitsen yaklaşık aynı zamanda gidiyorsun. Nasıl oluyor diyeceksin? Şöyle, bir kere öncelikle evden çıkıyorsun, bavulunla, valizinle otogara gidiyorsun. Otogardan servisle havaalanına gidiyorsun. Havaalanında saatlerce check-in işlemleri bekliyorsun. Boarding şudur budur. Uçağa biniyorsun, orada biraz bekliyorsun. Uçak kalkıyor, iniyorsun. Bir de benzer süreçleri oradaki havaalanından otelinize giderkenki aşamalarda yaşıyorsun. İn metroya bin, metrodan in otobüse bin, oradan otele git falan. E ne oldu? Aynı sürede gittin. Ha, sen direksiyon sallamadın, yorulmadın hani. Ama yine de başka türlü bir yorgunluk oldu. Bütün o beklemeler, bütün o aktarmalar ve üstüne üstlük çok daha pahalıya denk geliyor yani uçakla gittiğinde. Diğer bütün aktarma masraflarıyla beraber falan yani. Kendi aracını atlasan abi rahat rahat hani hiçbir yerde beklemek yok. İstediğin zaman yoruldun mu dur dinlen falan. Bu da böyle bir naçizane öneri mi diyeyim hani bir deneyimimi sizlerle paylaşmış oldum. Paylaşayım dedim hani benzer mesafelerde yolculuklar yapacak olanlar varsa, kendi aracınız varsa aşırı uzak mesafeler değilse daha makul bence arkadaşlar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνια 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır.
2: Sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır.

0: telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız. İzmir Gümüldür'de 3 günlük bir tatil yaptık, geldik arkadaşlar. Ben bir kez daha anladım ki ben tatil insanı değilim. En azından otel tatili insanı değilim. Bu tip tatiller deniz insanı olmayan insanlar için özellikle çok boş işler yani. Ya ben tatil boyunca içten içe kendi kendime şunu sormaktan kendimi alamadım yani. Biz neden buradayız yani? Ben en azından. Hadi tamam hanım, denize girelim, çocukları da bir denize sokalım falan böyle hani. Denizin tadını çıkaralım. Ana motivasyonu buydu yani. Saygı da duyuyorum. Genelde deniz sevilir ama ben sevmiyorum işte. Ben onlara ayak uyduruyorum. Keyiflerini kaçırmak istemiyorum. Tabii ki gıkımı çıkarmadım ya. Hep ben kendi kendime içimden söyledim bunları. Biz neden buradayız diye gülerekten böyle. İçimden öyle diyorum yani. Biz neden buradayız ya. Ben de kumsala onlarla beraber gidiyorum. Çocuklar, hanım denize giriyorlar. Ben kıyıda onları bekliyorum o Allah'ın sıcağında. O kumlar yapış yapış, çocuklara güneş kremi sürüyorum falan. Benim görevim buydu. Ben tatile bunun için gittim. Yapış yapış, böyle deniz dalgalıydı ilk gün, bulanık. Ya bana önce şöyle olacak arkadaşlar. Güneş batmış olacak ya da batmaya çok yakın olacak. Hiç denize girmem değil yani. Deniz gerçekten tertemiz olacak. Masmavi ve berrak olacak. Kumu görünüyor olacak yani. Ve dediğim gibi güneşi hissetmeyeceğim yani. Güneş beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar denizde. Denizin olayı bu, biliyorum ama beni çok rahatsız ediyor. Ben de böyle. Güneş sıfır ya da sıfıra yakın olacak. Ve çok sakin bir kumsal olacak. Çok temiz bir kumsal olacak. İnci gibi kumları olacak falan. Ve öyle. Mavi bayraktan aşağısı kurtarmaz. Ve aksi takdirde şu halde yani mesela. Ya bana göre bir rezillik abi. Geliyorsun oteldeki odana, giriş kısmında ayakkabılarınız, sandaletleriniz, terlikleriniz falan. Kum içinde her yer. Yani o da tabii ki evin gibi hissettirmiyor. Evimi o kadar çok özledim ki. Özellikle banyo konusunda, tuvalet konusunda. Senin alıştığın bir düzen, alıştığın bir ev konforu var ya. Ne nerede bellidir, bir hijyen vardır. Yani ama otel odası da lavabonun üstünde, sağında, sonunda, kenarlarında bir sürü sizin düzensiz eşyalarınız, diş fırçaları, diş macunları, bir sürü şey böyle. Gerçekten bak, evimizin banyosunun ışığını bile özledim abi. O da desen yani, her yer kıyafet, bir dağınıklık. Ve ister istemez şunu soruyoruz, biz niye buradayız yani? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, evimde geçirdiğim zaman 10 üzerinden 10 puansa, otelde geçirdiğim zaman 10 üzerinden 0 puan. Net. Yani. Ve üstelik ücretli. En böyle dişe dokunur ya bu tamam dediğim olayı, her şey dahil olması. Aslında o da kısmen, çünkü tamam sabah kahvaltılar, öğlen akşam yemekler falan, okey güzeldi de yemekler. Bu güzel hakikaten yani. Ama içecek kısmı kısmen her şey dahildi ve kısıtlı bir seçenek yelpazesi vardı, öyle söyleyeyim yani. Hanım ve çocuklar çok keyif aldılar, o da bana yeter. Babalar bazı şeylere katlanırlar. Denize girdiler, bol bol havuza girdiler falan filan. Ben de bir kere havuza girdim bu arada. Havuza daha yakınım. Öyle bir şeydi işte.
1: Tuncay Saran Show.

0: Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası sona erdi arkadaşlar. Dünya Kupası'ndan sonra gerçekten böyle hani o Arjantinli futbolcuların Messi başta olmak üzere tabii o dikkat çekiyor bir süper futbol yıldızı olarak, bir efsane olarak. Halleri çok içimi acıttı ya. Ya böyle izlerken ben empati kuruyorum. Şimdi Dünya Kupası'nı İspanya kazandı, şampiyonluk sahnesi kuruldu ya, böyle kupa kaldırıyorlar falan. Arkada böyle Messi tabii üzgün, böyle elleri belinde, öyle bir halleri vardır ya kaybeden takımın futbolcularının. O da çok zor bir durum ya. Maçtan sonra diyelim ki kaybettiniz ya, Dünya Kupası'nı kazandı, böyle hani böyle kenardan yedek futbolcuların, teknik ekibin, teknik direktörün maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte sahanın içine hücum etmeleri anı vardır ya böyle. Kucaklaşırlar futbolcularla, müthiş bir coşku, kutlama falan. Diğerleri böyle oldukları yerde kalırlar. Böyle klasik bir hareketleri vardır yani, böyle eller belde olur, gözler doludur. Boş boş bakarlar yani, ne yapacaklarını bilmezler. Ağlarlar, kimileri yere yığılır böyle, başlarını kollarının arasına alırlar falan. Yıkılırlar böyle bazıları, hakikaten öyle oluyor yani. Yere uzanıyorlar falan. Böyle ortalıkta çil yavrusu gibi dolaşıyorlar yani. Böyle boş boş bakıyorlar, ağlıyorlar falan. O görüntüler üzdü birazcık. Messi'nin halleri falan. Böyle yapay zeka ile mi yapılmış, gerçek mi bilmiyoruz ya, böyle bir çağda yaşıyoruz ya. Lamine Yamal geliyor, Messi'yi ayağa kaldırıyor. Elinden tutup böyle hani çok dostane bir sarılma oluyor falan. Duygusal bir anlı yani. Bütün o görüntüler. Bir de abi gerçekten Lionel Messi gibi bir futbolcu bir daha çok büyük bir ihtimalle, yani %90 gibi bir ihtimalle, %95, %99, belki de %100 demek, artık Arjantin formasıyla bir Dünya Kupası'nda izleyemeyecek olmanın verdiği bir hüzün, bir duygusallık. Yani gerçekten de bir devrin kapanıyor oluşunun büyüklüğü, bir an. Yani böyle hüzünlü bir an. O birazcık insanı üzüyor yani, hakikaten. Ben de çok futbol meraklısı, Messi meraklısı, işte böyle şeyleri takip eden bir insan olmamama rağmen gene de böyle insan bir duygusallaşıyor yani. O gün böyle sürekli karşıma Arjantin'le ilgili, Messi ile ilgili videolar çıkıyor falan. İspanya şampiyon olmuş ama bunlar çıkıyor karşıma sürekli. Böyle Messi'nin hüznü, bir sürü yapay zeka ile yapılmış videolar. İşte Ronaldo gelmiş. Futbol sahasında hüzünlü bir Messi tek başına, bütün stadyum boş, yapay zeka ile yapmışlar. Bunu da bilmeyecek değiliz. Yapay zeka ile mi değil mi diye. Bomboş bir stadyum. Messi tam ortasında duruyor hüzünlü. Aga be. Çömelmiş böyle. Ne, yani şimdi biz bile bu kadar hüzünleniyorsak abi, bir devrin sonu anlamında yani, seyirciler olarak, takipçiler olarak seviyoruz Messi yani. Hepimiz seviyoruz diye düşünüyorum. Çok fazla yoktur sevmeyen. Gerçekten nasıl birisidir bilemeyiz ama yani bana çok duygusal, çok komik, tanışsak çok iyi arkadaş olurmuşuz gibi, öyle biri gibi geliyor yani. Neyse, o videoyu anlatıyordum işte. Böyle stadyumun ortasında, sahanın ortasında tek başına duruyor yüzünü. Ondan sonra Ronaldo geliyor kenardan bir yerden Portekiz formasıyla. Böyle elini tutup kaldırıyor, sarılıyorlar. Hadi dostum gitme vakti falan diyor böyle. Ah be. Yürüyüp güneşe doğru uzaklaşıyorlar. Yani stadyumun bir kenarında bir aralık var dışarı doğru giden. Arkalarından görüyorsun onları yani, böyle uzaklaşırlarken filan. Çok iyi ya. Ya bu duyguları yaşamak çok güzel bir şey. Dünyayı daha güzel bir yer yapan bir futbolcu oldu bence Messi. Olmayabilirdi böyle bir insan. Bu tutku, bu başarı. Böyle bir şey yaşandı dünyada yani. Yıldız futbolcular çok etkiliyor gerçekten beni. Onları izlemek çok keyifli. Bir tanesinde işte yapay zeka ile yapılmış bir tane videoda yine. Tabii çoğu yabancı dilde, çok da hatırlamıyorum. Türkçe çevirisi de olmuyor birçoğunu da, anlıyorsun aşağı yukarı neler söylediğini. İşte bir tane videoda böyle bu sefer Lamine Yamal'a babacan ve bir abi tavrıyla, artık sıra sende diyor. Biz yenildik ama hani ona umut veren, ben gidiyorum artık, benim devrim bitti, artık sıra sende gibi duygusal ve babacan bir konuşma yapan. Ondan sonra eliyle orada dev bir ekran var stadyumda, onu gösteriyor. Lamine Yamal'ın görüntüleri var orada. Artık sıra sende falan filan gibilerle. Bu Dünya Kupası'ndan ben çok tat aldım abi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Batı Trakya'da bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar, yer Astrea Düğün Salonu, Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127, 715-698-377-8090, 693-9127-715-698-377-8090.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
5: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Radyoda bir ilk. Bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri. Konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar. Yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127-715-698-377-8090 693-9127-715-698-377-8090

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz tam 2 saat boyunca. Başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: içinde.
1: Bugün sizlere neden bahsedeceğiz? Eski zamanlarda insanların serinlemek için başvurduğu birbirinden ilginç yöntemlerden bahsedeceğim. 21. yüzyılda serinlemenin yolları her ne kadar kolay olsa da eski zamanların insanları için aynı şey geçerli değil. Peki eskiden insanlar serinlemek için ne yapıyorlardı? İşte bugün bunları paylaşacağız sizlerle. Öncesinde güzel bir şarkı.

zamanlarda insanların serinlemek için başvurduğu birbirinden ilginç yöntemlerden bahsedecektik. Hava sandalyeleriyle başlamak istiyorum. Efendim, Philadelphia merkezli müzik aleti yapım ustası John Cram 1780'lerde zekice ve bir o kadar da hantal bir soğutma cihazı icat eder. Bu süreçte birçok müşteri kazanır. Hatta George Washington bundan bir tane satın alarak Vernon Dağı'na gönderir. Bu cihazı kullanmak için insanlar ayaklarını kullanarak başlarının üzerindeki vantilatörü çalıştırıyorlardı. Eski dikiş makinelerini hatırlayın. Teknik olarak dikiş makinelerini çalıştırmaya benziyor. Ayrıca Benjamin Franklin'in de bu cihazdan aldığı söyleniyor. Devam ediyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Eski zamanlarda insanların serinlemek için başvurduğu enteresan yöntemlerden bahsediyorduk. Uyku verandalarından bahsedeceğim şimdi size. 1910 yılında Beyaz Saray'ın çatısına bir uyku verandası yapıldı. Bu veranda sıcak havalarda serin bir yerde uyumak ve taze havaya erişim sağlamak için kullanılıyordu. Ayrıca çocuklar için özel bir uyku verandasının icadından da bahsedilir. Bu verandalar bugünkü pencere tipi klima ünitelerine benzer şekilde şehir apartmanlarında kullanılabiliyor ve meşgul annelere ev işlerini yapabilmeleri için zaman kazandırıyordu. Devam ediyoruz.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski zamanlarda insanların serinlemek için kullandığı enteresan yöntemlerden bahsediyorduk. Sıra geldi şemsiyelere. Bunlar bildiğimiz şemsiye değil tabii. Klima icadından önceki ünlü binaların fotoğraflarına baktığınızda hemen fark edeceğiniz şemsiyelerden bahsediyorum. Her neredeyse bütün pencerelerin üzerinde şemsiyeler bulunmakta. Antik çağlardan bu yana şemsiyeler güneşin sıcaklığını uzak tutmak için önemli bir rol oynardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni renkler ve desenler, kanvas şemsiyeleri yalnızca bir ihtiyaç değil, evin önemli bir dekoratif unsuru haline getirmişti. Kırık Plak devam ediyor.

plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. İnsanlar eskiden nasıl serinliyordu? Daktilat evlerden bahsedeceğim sizlere. Efendim, bu günlük kabinler 19. yüzyılda çok popülerdi ve rüzgarın geçtiği bir koridor sayesinde sıcak mutfak alanını uyuma bölümünden ayırarak serin bir dinlenme alanı sağlarmış. Haberiniz olsun.

0: Trakya'da bir ilk. Bir ilk.
1: Sagopa Kajmer ve Kolera ikilisinden muhteşem bir açık hava konseri. Konseri.
0: Bu gecede siz de ilkleri yaşamak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. Kaçırmayın.
1: 24 Temmuz 2011 Pazar. Yer Astrea Düğün Salonu Yastıköy girişi.
0: Saat 20'de kapılar açılacaktır.
1: Bu konsere nasıl gideceğini düşünenler için Sapçı, Gümülcine ve İskeçe bölgesine otobüs kaldırılacaktır.
0: Bilgi ve rezervasyon için 693-9127-715-698-377-8090 693-9127-715-698-377-8090

Harika Şarkılar Eşi'nde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eskiden insanlar nasıl serinliyordu, bundan bahsediyorduk. Tavan vantilatörüyle devam etmek istiyorum. Ama tabii bu bildiğimiz tavan vantilatörü değil, elle çalışan tavan vantilatörü. Bunun kökeni Hindistan'a kadar dayanıyor sevgili dinleyenler. Bu sistemde binlerce yoksul mevsimlik işçi bir ip çekerek odadaki kumaşı ileri geri hareket ettirir ve zengin kesimin serinlemesini sağlardı. Amerika'nın önceki dönemi güneyinde ise köleleştirilmiş genç insanlar da bu görevi yapmaktaydı. Devam ediyoruz.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

diyoruz ya, eski zamanlarda insanların serinlemek için başvurduğu birbirine ilginç yöntemler aslında çok da ilginç yöntemler değil. Ayran diyeceğim şimdi sizlere. Türk kültürüyle iç içe olan ayran, tarihin önceki dönemlerinde de serinlemek için içilen bir içecekti sevgili dinleyenler. Günümüzde bile Türkiye başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da içilen bir içecekti. Ve buz odaları. 1880'lerde ve 90'lı yıllarda dışarıdaki havayı içeri sokmak ve buzla dolu elektrikli fanlar kullanan havalandırma şemaları denendi. Bu aygıtların içerisine de yer yer parfümlü sünger de konuluyormuş. Haberiniz olsun.

Plak'ta harika şarkıları eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Eski zamanlarda insanların serinlemek için başvurduğu birbirinden ilginç yöntemlerden bahsediyorduk. Geldik son maddemize, kanatlı pencereler. Bugün çoğu insan pencerelerini kapalı tutuyor ya da tamamen açıyor. Ancak Victoria döneminde yaşayan insanlar odayı soğutmak için kanatlı pencereler kullanıyorlarmış. Haberiniz olsun.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

sevdiğiniz bir şarkıyı LimeWire'da bulduğunuzda indirme süresini görüp kalp krizi geçirdiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? Ve çok önemli bir CD'nin çizilmiş olduğunu görüp dünyanızın başınıza yıkıldığı günleri de hatırlatırım ayrıca. Kırık Plak devam ediyor.

zamanlar canımızı çok sıkan ama şu anda pek kimsenin de umrunda olmadığı bazı dertlerden bahsediyorduk. Kendinizi kaptırıp destan gibi mesaj yazdıktan sonra karakter sınırını aşıp ikinci ve hatta üçüncü SMS'i attığınızı da fatura gelince fark eden nesildenseniz bunun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu eminim yaşamışsınızdır. Ve fotoğraf makinesinden çıkardığımız rulo filmi tab ettirdikten sonra yarısının yandığını görmek de eski dertlerimiz arasında. Bir de ona para alırlardı. O daha çok can yakardı. Ve DVD'leri satın almanın pahalı olduğu dünyamızda kiralama yöntemi diye bir kolaylık vardı geçmişte. Fakat onun da günü geçince ekstra ücret yazılması gibi bir derdimiz oluyordu. Kırık plak devam ediyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini...
8: Radyo City sunar. Saat 22.
9: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik efendim. Hafta sonu sizlerle beraber değiliz ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni
5: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

Bunların olduğunu sana oynamayı öğretiyorum.

0: Ulan nice talipler burada servet harcadı da dönüp de bir tanesine bakmadı.
1: Nasıl? Öyle mi?
0: Ölüm çıksın ki bak, yemin ediyorum. Ama sana karşı bir şey yani. Sen dedim ama sen diyebiliyor muyuz?
1: Dedin zaten.
2: Yıldız.
0: Yeni oturdum. Sevdanın düşmanı çok hocam. Maalesef. Sevdanın düşmanı çok.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 35 98 77 77 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım yolları.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ich bin der Lehrstuhl, ich bin der Lehrstuhl.